Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Naxos etiketiyle yayınlanan piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta İtalyan besteci Mario Castelnuovo Tedesco'nun piyanolu beşlilerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 1895-1968 yılları arasında yaşayan İtalyan besteci Mario Castelnuovo Tedesco, günümüzde daha çok gitar yapıtlarıyla tanınan bir isim olmakla birlikte, aslında hemen her türde pek çok eser vermiş üretken bir bestecidir. Floransa'da dünyaya gelmiş, bu kentte piyano ve kompozisyon eğitimi alarak 1920'li yılların başından itibaren yapıtlarını seslendirme şansı bulmuş, aynı tarihlerde ilk operası da sahnelenmiştir. 1932 yılında Venedik'te düzenlenen Çağdaş Müzik Festivali'nde tanıştığı gitarcı Andre Segovia ile dostluğu uzun yıllar sürmüş, onun için yazdığı yapıtlarla gitar dağarına önemli katkılar yapmıştır. Sanatçı Venedik'teki festival için bestelediği Opus 69 Fa Majör 1. Piyanolu Beşli hakkında yaşam öyküsünü anlattığı kitapta şunları yazmıştır. 1927 ile 1932 yılları arasında önce nispeten serbest biçimlerde, ardından yavaş yavaş geleneksel biçimlere yaklaşarak oda müziğini keşfetmeye ve geliştirmeye başladım. 1931-32 yıllarında Venedik'teki Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali için 1. Piyanolu Beşliği besteledim ve eseri Quartetto Poltronieri ile birlikte festivalde seslendirdik. Bu eser o dönemde yazdığım tüm oda müzikleri arasında hiç şüphesiz en iyisidir. Duygusal ve güçlü bir eser olan Beşli, romantik olarak da tanımlanabilir. Bazı eleştirmenler Scherzo bölümünü Mendelssohn vari olarak nitelendirmişti. Yapıt öyle büyük bir başarı elde etti ki Andante ve Scherzo bölümlerini tekrar çalmak zorunda kaldık. Bu bir çağdaş müzik festivali için oldukça sıra dışıdır. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 69 Fa Majör 1. Piyanolu Beşlisi'ni piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yorumundan dinliyoruz.

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 69 Fa majör 1. Piyanolu Beşlisi'ni piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Mario Castelnuovo Tedesco, Musevi kökleri nedeniyle 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce ülkesi İtalya'yı terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve yaşamını burada sürdürmüştür. Los Angeles'ta yeniden karşılaştığı dostu kemancı Bernard Sinnheimer, onun oda müziğine tekrar ilgi duymasına neden olmuş, bir süre sonra Toskana kırsalından Anılar başlığını verdiği Opus 155 2. Piyanolu Beşlisi'ni bestelemiştir. Dört bölümlü yapıtın her bölümüne de ayrıca başlıklar veren sanatçı, bir anlamda çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği coğrafyaya olan özlemini bu yapıtı aracılığıyla gidermeye çalışmıştır. Yapıtın bölüm başlıkları şöyledir: Tepeler, Selbiler, Meryem Ana Tören Alayı ve Hasat Zamanı. Sevgili dinleyiciler, şimdi Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 155 2. Piyanolu Beşlisi'nin 1., 3. ve 4. bölümlerini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yorumundan dinliyoruz.

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 155, ikinci piyanolu beşlisinin birinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Devlet sanatçısı, piyanist Verda Erman'ı saygıyla anıyoruz. Sanatçı kişiliğinin yanında zerafetiyle de herkesin hayranlığını kazanmış değerli piyanistimiz Verda Erman, piyanoyla 3 yaşında tanışmış, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Rana Erksan'la başlamıştı. Sonraki yıllarda Profesör Ferdi Stadser'in öğrencisi olan Erman, ilk konserini 9 yaşında İstanbul'da Saray Sineması'nda verdi. Üstün yetenekli çocuklar yasasından yararlanarak Paris'e giden Verda Erman öğrenimine Paris Milli Konservatuarı'nda devam etti. Çok değerli hocalarla çalıştı. Büyük ustalardan dersler aldı. Paris Milli Konservatuarı'nın yüksek piyano bölümünden birincilik ödülü alarak mezun olduğu sene 14 yaşında olan Verda Erman uluslararası piyano yarışmalarında ödül üstüne ödül kazandı. Dünyanın tanınmış orkestralarıyla çaldı. Önemli müzik merkezlerinde konserler verdi. Türkiye'yi dünyanın birçok yerinde üstün başarıyla temsil eden Erman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısıydı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erman, Brahms, Schubert, Berg, Haydn, Ulvi Cemal Erkin, Chopin, Beethoven ve Debussy'nin eserlerinden oluşan plak ve kayıtlar yaptı. Ankara'daki ilk resitalinde İsmet İnönü'nün onu dinlemesi, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Farah Diba'nın huzurunda çalması, ünlü sitar ustası Ravi Shankar'ın evinde verdiği özel konser, UNICEF'in galası için Ankara'ya gelen Danny Kaye ve efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie ile bir davette tanışması, UNICEF'in gala konserine katılması, konserden sonra Danny Kaye ile ilk salon dansını yapması Verda Erman'ın anıları arasındaydı. Verda Erman 21 Temmuz 2014 tarihinde yaşadığı Paris'teki evinde 70 yaşında yaşama veda etti.

0: Sahnedeki yalnız kahramanlığa sırt çevirip birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Kayacığım.
0: Cem, ben hemen konuya giriyorum.
1: Nasıl?
0: Bugünkü konumuz, daha doğrusu benim konum, aile bağları.
1: Ayda.
0: Evet. Çok önemli çok. Konuklarım var. Bekletmek istemiyorum. İsimlerini söyleyince programın temasının için aile bağları olarak seçtiğimi daha iyi anlayacaksın.
1: Anlayacağım. Bu akrabalıklar çıkacak kesin.
0: Şimdi gelelim günün sürprizine.
1: Hadi bakalım.
0: Baba oğul Aşkenaziler gelecek az sonra sahnemize.
1: Tamam.
0: Çok iyi bildiğin ancak bu şekliyle belki de bugüne kadar hiç dinlemediğin bir eseri seslendirecekler.
1: Allah, bak şimdi merak ettirdin yani. Nasıl
0: dinlemişindir
1: şey?
0: Belki ama yani çok fazla seslendirilmiyor. Alexander Borodin'in ünlü Prens Igor operasından Polevenç danslarını iki piyano ya uyarladığı transkripsiyonunu seslendirecekler.
1: Oo, çok ilginç.
0: Çok enteresan bir şey gerçekten. Sound yakalamışlar.
1: Tabii ki.
0: Son derece hareketli ve dramatik olan bu eserde gerçekten iki usta piyanistin performansları müthiş.
1: Tabii.
0: Çağıralım.
1: Hadi bakalım, orkestra gibi tınlayacak mı, merak
0: tınlayacak gerçekten.
1: Hadi bakalım görelim.

0: Ne kadar güzel bir eser
1: Of.
0: değil mi? Baştan
1: Yani
0: aşağı
1: aile bağları
0: gösteriş.
1: doğru
0: Doğru.
1: gayet bu
0: Evet.
1: aile bağı olmasa bu kadar güzel olacağını zannetmiyorum.
0: Ne kadar güzel değil mi bu aile bağları?
1: Yani şey
0: Gitarcılar
1: bu.
0: arasında da kemancılar,
1: Ya
0: piyanistler.
1: şimdi aile olunca bence şöyle bir şey oluyor mesela şimdiki gibi. Ya mesela sabah akşam falan yatılıyor derken ya bir kalk şu pasaja bir daha bakalım.
0: Evet değil mi
1: Şimdi
0: ya?
1: bunu yani başka türlü bu provaları
0: Ne kadar güzel bir eser
1: Of.
0: değil mi? Baştan
1: Yani
0: aşağı
1: aile bağları
0: gösteriş.
1: doğru.
0: Doğru.
1: Gayet bu
0: Evet.
1: aile bağı olmasa bu kadar güzel olacağını zannetmiyorum.
0: Ne kadar güzel değil mi bu aile bağları?
1: Yani şey
0: Gitarcılar
1: bu.
0: arasında da kemancılar,
1: Ya
0: piyanistler.
1: şimdi aile olunca bence şöyle bir şey oluyor mesela şimdiki gibi. Ya mesela sabah akşam falan yatılıyor.

0: Toplansanız bir kuartet.
1: Yaparız.
0: Bir de şeyi de alırsanız Oya Küçümen'i
1: O
0: de
1: zaman oldu yani, harika bir şey ya,
0: beşli.
1: Küçümen beşlisi.
0: Senin gözünün
1: Gör.
0: içine bakıyoruz.
1: Ha, çok iyi.
0: Kimler
1: Ben
0: gene
1: o
0: torunlar mı
1: yok, ne
0: dedeler
1: torunum.
0: mi?
1: Benim temalarım aile bağları değil
0: Değil.
1: gayet. Şimdi karıştırmayalım.
0: Seninki parçalanmış aileler.
1: Parçalanmış gibi sayılmaz. Birleşmiş bunlar diyorlar, diyorlar.
0: Aa, güzel. O da
1: Aha.
0: aile. O da can bağı. Kan bağı
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: ama, değil
1: Yani
0: mi?
1: yalnızlık zaten zordur biliyorsun. Birlikten en güzel şeyi o.
0: Evet.
1: Beraber sahneyi paylaşmak. Bir de düşün yani, şimdi bir turneye gidiyorlar. Adam tek başına sıkılır ya.
0: Değil mi?
1: Hani iki ya da üç triyolar, kuartetler çok güzel. Kuartet olunca isterlerse yani İskambil falan da
0: Tabii.
1: oynayabilirler.
0: Ya da kavga edip ikişer ikişer de
1: İkişer ikişer, bravo.
0: ayrılabilirler.
1: Şimdi benim hocamı çağırayım ben ya. Carlo Domenicone. Aslında İtalyan ismi gibi gözüküyor. Tam
0: Aslında Türk.
1: Haso derler. Yani tam Türk diyebiliriz. Çok güzel Türkçe konuşur. Ondan sonra
0: Bayağı
1: efendim,
0: uzun yıllar kaldı, değil mi?
1: tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Evet yani bir çok da uzun kalamadı diyebilirim. Ne kadar kalmıştır? Yani 4 sene en
0: Öyle
1: fazla.
0: mi? Bana daha uzunmuş gibi
1: Yok
0: geldi.
1: yok, olmadı. Keşke kalsaydı, çok yararlı olacaktı. Olmadı.
0: Ama çok beslendi, değil mi? Türkiye'den.
1: Çok. Ne
0: Müzik
1: o
0: olarak da Türk
1: bütün Türk
0: motiflerinden.
1: müzisyenlerle
0: Evet.
1: tanıştığı bağlamacılarla, onlar bağlama gitar için de orkestra eser yazdı. Çok enteresan. Şimdi Carlo'nun son dönem bestelerinden bir tanesi. İsmi de zaten enteresan, Türkçe oyun.
0: Ha, ismi Türkçe mi?
1: Oyun olarak yani,
0: Oyun.
1: özellikle bunu şey yapıyor. İstiyor kendisi bunu, diyor, çevirmeyin sakın başka dillere, bunun gerçek adı bu, oyun diye
0: Oyun.
1: bir şey koydu. Ve bu şey aslında iki gitar için bir konçerto da denebilir. Ama konçertodan ziyade bir suite gibi düşünmek bence daha doğru. Çünkü dört tane bölümü var eserin. Birinci bölüm prologo. İkinci bölüm molto energico, üçüncü bölüm lento, son bölümde hareketli con fuoco. Yani enteresan bir sıralaması var. Yani dediğim gibi aslında iki gitar konçertosu olabilecek nitelikte, fakat
0: Orkestra eşliğinde mi?
1: tabii ki,
0: Evet, o
1: tabii ki,
0: zaman tabii.
1: tabii ki. Çok güzel ama suite daha güzel gidiyor diye düşünüyorum. Ben zaten dinlediğimizde de göreceğiz. Yani orkestra, yani gitarların böyle bir konçerto havası içerisinde çok fazla ön plana çıkmalarından ziyade orkestrayla beraber paylaştıkları bir eser. Bunu o zaman senin geleneğine bağladım. Aile bağları dedim. Bak, karşımıza çıktı aile
0: Bak
1: bağlı.
0: şimdi görüyor musun?
1: Ya karı koca gitarcılar çıktı bu
0: ya
1: sefer.
0: ben bilerek seçmişim
1: Vallahi ben hiç düşünmedim yani.
0: temayı.
1: Amadeus gitar diyor. Dale
0: Gördün
1: Kavanagh ve Thomas Kirchhoff gitarlardalar. Efendim Kurt Fazgis Chamber Orkestra'da, o da orkestrası da eşlik edecek kendilerine. Şefi olmadan çalacaklar. Şimdi istersen sahneye geliyorlar. Başlayalım dinlemeye.
0: Tamam.
1: Bakalım nasıl bir etki bırakacak bizde.

0: Ne kadar güzel bir oyun, değil mi?
1: Yani
0: oyunun parçaları.
1: Evet. Yani oyundan ziyade evet. Oyun gibi doğru evet. Söylüyorsun.
0: Burada giriş var.
1: Tabii her
0: enerji.
1: Şey var. Geniş ve son şey. Fakat burada nasıl bir şey var onu da sana söyleyeyim. Yani dinleyen tamam bu Türk diyor.
0: Hmm.
1: Türk evet. diyor yani her şey Türk var.
0: Evet. Gerçekten ne kadar Türk propagandası yapıyor değil mi?
1: Tabii. Çok seviyor yani sık sık da gelir. Türkiye'ye geliyor mi? Muhakkak yani.
0: Hı hı.
1: Ben neredeyse her sene görüyor gibiyim. Hı. Ondan sonra kopmadı yani Türkiye'den de kopmadı.
0: Beni büyüledi. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyfi almıştır.
1: Ben aldıklarını düşünüyorum. Gerçekten
0: evet, bu keyfi bozma. Hemen arkasından bir keyifli konuklar çağır bizi.
1: Kahve içelim. Bozma deyince anlamadım.
0: Ne bileyim birdenbire bir değiştirirsin havayı falan.
1: Yok öyle bir değiştiririm ama.
0: Gidersin kuzeye bir yerlere.
1: Kuzeye falan gitmem. Hiçbir yere gitmem ben. Bak şimdi benim böyle banko bestecilerim var artık yani dinleyenler de bunu biliyorlar.
0: Biliyorlar. P ile başlıyor değil mi?
1: Ha?
0: P ile mi başlıyor?
1: P ile başlıyor. Piazzolla. Astor Piazzolla. Tabii ki. Fakat şimdi Astor Piazzolla'nın çok meşhur bir eseri var. Hı-hı. Sen de biliyorsun muhakkak. Dört mevsim.
0: Evet.
1: Yani
0: Buenos Aires'te
1: ya,
0: dört mevsim.
1: Ya Estaciones. Ya Cuatro Estaciones Porteñas dediği yani bu Porteña liman.
0: Liman
1: ama liman. Buenos Aires'e verilen isim yani oradakiler öyle biliyorlar yaşayanlar. Şimdi oradan bu dört mevsimden ben Primavera'yı seçtim ilkbahar. Evet enteresandır bölüm olarak. Genelde yani bunu mesela çok versiyonları oldu biliyorsun.
0: Çok,
1: yani
0: evet.
1: Oda orkestrası ve keman için yaptılar. Ondan sonra ne bileyim başka versi şeyler.
0: Her kalıba girdi.
1: Oluyor her şey oluyor yani bütün enstrümanlarla oluyor. Fakat bu sefer yakışacak bir şey var yani burada. Bence bana göre yakışacak. Ben diyorlar diyorum ya diyorlarda yakışacak bir şey buluyorum. Ve nedir bu sana hemen söyleyeyim. Gianpaolo Bandini gitar.
0: Hı hı.
1: Ya Cesare Ciaccaretta da bandoneon.
0: Aile bağı yok.
1: Aile bağı yok bunda.
0: Tamam.
1: Olsa olsa arkadaşlık var o da güzeldir yani şey yaparlar. Yani şimdik.
0: Evet enteresan bir ikili. Ha?
1: Evet yani bunun çok güzel olacağını düşünüyorum. Gelecekler ve çalacaklar. Aslında bunu başka programlarda çalayım. Devamı da var yani. Hmm. Şimdilik sığmayacak.
0: Bir bölümleri de değil mi?
1: Yani güzel yorumlar bunlar. Evet. Hatta bizim festivale de geleceklerdi. Gianpaolo Bandini ile Cesare. Fakat elini sakatladı Bandini. Tam son bir hafta kala. Sakatlayınca da biz çıktık. Bizim grup yedek anlıyorsun değil mi? Yedek
0: evet.
1: olarak hemen İstanbul. Evet, gitar ansambul. Ama bir de güzel bandoneon da koyduk. Gustavo Batistessa da Arjantinli Türkiye'de yaşıyor.
0: Bu sene gelirler inşallah.
1: Evet var.
0: Sakatlanmazsa.
1: Niyetleri var. Tabii. İnşallah ben dedim fazla futbol falan oynamasın. Şimdi o zaman geliyorlar sahneye. Bakalım bu Astor Piazzolla yorumunu nasıl bulacaksınız?

0: Çok güzel bir tanı yakalamışlar değil mi? Ne kadar mükemmel bir de uyum.
1: Yani
0: gerçekten iyi ki senin bu sevdiğin bestecilerin başında geliyor Piazzolla ki evet. Her zaman programımıza konuk oluyor. Bir hava değişiyor hemen değil mi? Birliklerin sahnesinde.
1: Ben çok seviyorum. Bir de şöyle bak başka bir şey söyleyeyim. Hani insan bir besteciyi sever ama sadece böyle müziği aman efendim çok güzel yüreğim oynadı falan. İçim sızladı şöyle gözüm yaşardı falan değil. Ben burada başka tür seviyorum. Evet. Ben de besteci olduğum için.
0: Mimarisine bakıyorsun.
1: Yo anahtarları var adamı böyle gardiyan gibi geziyor eserin içinde. Bir kapı açıveriyor. Yani işte evet. O kapıyı açmak dahinin belirtisi bence kompozisyonda bu. Evet. Yoksa herkes bir şeyler yazıyor.
0: Tabii, değil mi?
1: Ama sen gel de o kapıyı aç diyorsun ki ya nasıl açtın bu kapıyı? Böyle de şaşar kalırsın. Evet çok güzel.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi gene Aile abimin sayfalarını çevirelim bakalım.
1: Çevir
0: ben
1: bakayım.
0: Devam ediyorum
1: hadi
0: aile
1: bakayım.
0: Bağlarına.
1: Ne geliyor bakalım.
0: Şimdi Avusturyalı tanınmış müzikçi kardeşler kemancı Karin Adam ve piyanist Doris Adam. Bak gülümsüyorlar albümden bizlere.
1: Evet,
0: baş başa poz vermişler.
1: Süper.
0: Az sonra birliklerinin sahnesinde olacaklar. Ve bize Gabriel Fauré'nin bir numaralı La Majör keman sonatından bir bölüm.
1: Gabriel Fauré diyorsun ya
0: evet.
1: Muhteşem.
0: Birinci keman sonatı Fauré'nin ilk yayınlanan eserlerinden.
1: Güzel.
0: O zaman da orijinalliği ve güzelliğiyle gerçekten dikkat çekmiş ilk seslendirildiğinde de. Fauré bu sonatın büyük bir bölümünü fabrikatör arkadaşı Camille Clerc'in Normandiya'daki çiftliğinde bestelemiş.
1: Oh fabrikatör arkadaşı var Fauré'nin ya maşallah.
0: Ama daha önemli bir şey var. Hani
1: evet.
0: O güzel bir çiftlikteki yaşantının dışında.
1: Dışında ne oluyor?
0: O sırada çiftlikte bir konuk daha var. Bu konuk kim?
1: Bilsem.
0: Şimdi bileceksin. Belçikalı kemancı Hubert Leonhardt.
1: Oo.
0: Tabii ne oluyor?
1: Müthiş oluyor.
0: Fauré yazıyor, ona soruyor. Yazıyor,
1: hadi bakalım,
0: ona soruyor.
1: Hadi bakalım, piyano da altı yani, vardır fabrikatör
0: herhalde,
1: olduğuna göre güzel
0: tabii.
1: Bir piyanosu.
0: Ve teknik öğütlerle ortaya gerçekten
1: harika.
0: Hiç böyle müthiş bir şey sonat çıkıyor. Ve çok kolaylaşıyor tabii Fauré'nin işi
1: tabii,
0: bunu yazıyor. Ne kadar
1: şans,
0: güzel bir şey düşünebiliyor musun?
1: Şanslı.
0: Yaz göster sayfayı.
1: Al bakayım oldu mu falan.
0: Oldu mu? fakat şöyle bir şey oluyor. Sonat bitiyor, çok rahat yazıyor Fauré. Fakat
1: evet.
0: Bu sefer Fransız yayıncılar sonatın basımını reddediyor.
1: Allah Allah. Bu Fransız yayıncılar da ne kadar...
0: Ama sonra ne oluyor? Tabii ki fabrikatörümüz araya giriyor. Fauré'nin arkadaşı.
1: Herkese bir fabrikatör
0: evet.
1: Lazım.
0: Ve sonatın Leipzig'te Breitkopf Hertel yayın evince basılmasını sağlıyor.
1: Harika bir şey.
0: Ama sonra ne oluyor?
1: Bir geri alıyorlar.
0: Hayır. Basıyorlar ama yayın evi Fauré'ye herhangi bir ücret ödemiyor.
1: Evet, neden fabrikatör verdi parayı zaten?
0: Bilmiyorum işte bu kadar dedikodu yeter.
1: Çok fazla oldu.
0: fazla oldu değil mi?
1: Vallahi.
0: Ben Karin ve Dorin adamı artık birliklerin sahnesine çağırayım ve onların o mükemmel
1: gelsin.
0: Uyumundan Fauré'nin keman sonatının ikinci bölümünü dinleyelim.
1: Of.
0: Andante tempodaki bu melankolik
1: çok
0: bölüm
1: güzel.
0: Fauré'nin bütün romantik tarzını duyuracak bize.
1: Hadi bakalım.

0: Niye çok çalınmaz değil mi? Ne kadar güzel bir sonat.
1: Ya bilmiyorum yani. Ki yani bazen bu sen üstüne alınma da kemancılar bazen kıl oluyorlar. Yani böyle bir yani ne bileyim boş ver fore çalınmaz falan mı diyorlar.
0: Çok
1: ne?
0: Güzel bir sonat.
1: Olacak yani, iş değil yani.
0: Ne kadar hoş değil mi?
1: Çok çok güzel bir yer.
0: Evet. Evet yolcu ettik kardeşleri.
1: Ha, çok güzel.
0: Yumuşacık armonileri de alıp gittiler. Sahnemiz sessizce kaldı. Sıra senin konuklardın. Ne olacak?
1: Gelsin,
0: hemen imdada yetiş.
1: Gelir. Ne olacak? Niye şey yapıyorsun ki? Biliyorsun diyorlardan devam ediyoruz o zaman. Biraz diyorum şeyi değiştirelim, çağı değiştirelim. Hmm. Yani anlıyor musun?
0: Buzul çağına mı?
1: Buzul çağına gidelim. Orada yok o zaman zaten. Böyle diyor yok adamlar anca bağırışıyorlar herhalde böyle. Oo birbirlerine. Şimdi Wolfgang Amadeus Mozart diyosu. Yani bu da mesela nadir çalınan, yani herkesin çalmadığı şeyler diye düşünüyorum. Keman ve viola için. Köhel sayısı 423 sol majör diyor. Yani tabii bunu yaylı çalgılarla uğraşan insanlar bilir. Hı hı. Ama çok fazla olmuyor. Şöyle bir şey şans olmuş bunun oluşmasında. Pek konserlerde çalınmıyor ama bir albüm yaparken şey demişler. Wolfgang Amadeus Mozart'ın oda müziği yaylılar ve nefesliler için deyince burada da bir şans bu diyorlara gelmiş kayıtlarda. O yüzden enteresan
0: sırası
1: buldum.
0: Sırası gelmiş nihayet.
1: Öyle gelmişti hiç olmazsa. Ben de dedim bir gün yüzüne çıkarım. Hı. Şimdi bu diyonu...
0: Mozart çok iyi viola da çaldığı için zaten herhalde
1: tabii,
0: muhteşem yazmıştır.
1: Tabii
0: yani,
1: ki göreceksin yani o kadar güzel bir çok seslilik. Birinci bölüm Allegro'yu dinleyeceğiz. Kimler çalacak bakalım. Cecilia Zilakus keman, Johanna Persson viola çalıyorlar. Geliyorlar bakalım yani ben çok beğendim artık herkes beğenir diye düşünüyorum.

0: Korsan Klasik.
1: Beğenilmeyecek gibi değil, değil mi?
2: Çok hoş.
1: Mozart ve diyorlar, Mozart diyorlar, Mozart kuartetler ne yaparsa yapsın.
2: Vallahi işte o da bak ben sana ne dedim demeyecek. O da başka bir dahi kardeşim. Evet. Yani bazı işçi besteciler var, bazı dahi besteciler var. Mozart da böyle yani. Aynen. Basit bir şey gidiyor zannediyorsun. Evet. Anahtarı bir açıyor, haydi ya, kalıyoruz. Yani kapı açıldığı anda duruyoruz tabii.
1: Böyle. Cem, müzik dünyasının en popüler piyano ikililerinden biri var şimdi kuliste.
2: Ha, buna aile tabii.
1: Bu da aile tabii. Benim hadi temam bakalım. Aile bağları. Bugün aile, akraba ne
2: ama
1: varsa.
2: Ama hep diyor gidiyor gibi geldi bana.
1: Labek kardeşler burada.
2: Aa, Katya Maria bunlar.
1: Evet. Çok geniş iyi. Bir repertuarları var.
2: Ya bunlar muhteşem. İzlenmesi de çok
1: ve
2: iyi.
1: Ve Bönland'a yetinmiyorlar. Gençlere ulaşmak için de diğer müzik türlerinde de çalışmalar yapıyorlar. Flamenko'yu çok seviyorlar.
2: Evet, çok iyi.
1: Yani aklında olsun, çağırabilirsin festivale.
2: Çağırayım. Flamenko yapıyor, oynuyor, dans.
1: Çeşitli alanlarda çok güzel, çok güzel klipler çekiyorlar bir kere. Çok modern.
2: Harika.
1: Amaçları hakikaten gençlere ulaşmak. Çok harika. Da doğru yapıyorlar. Birlikte çalarken karakterlerini de korumaya özen gösteriyorlar. İkisi sahnede çok iyi bir uyum sağlıyor ama farklı ses renkleri çıkarıyorlar.
2: Ben izledim biliyor musun?
1: Ben
2: festivalde
1: dedim,
2: Plank
1: dinledim. Yani müthişti işte, yani. Biri mesela tonu doğru. Parlakken öbürü pastelleşiyor
2: İşte
1: falan.
2: Bunu anlamış değilim. Nasıl becerim?
1: O zaman sıkıcı olmuyorlar, anladın mı?
2: Yo, çok güzel.
1: Yorumlarına
2: çok.
1: Boyut kazandırıyor.
2: Müthiş.
1: Ve yani sahnede görüyorsun çalarken her biri kendi dünyasına çekiliyor. Çok
2: aynen.
1: Enteresan.
2: Ve işte o performansı çok etkiliyor. Çok. Yani dinleyenlere de geçiyor o enerji, onu söyleyeyim.
1: Şöyle bir şey oluyor yani, sanki o kadar çok çalışıyorlar birlikteler ama evet. Sanki o an doğaçlama yapıyormuş gibi çalışıyor.
2: Aynen, bu izlenim kalıyor insan.
1: Evet, i̇şte o görüyor. Çok eğlenceli çok oluyor. Çok işte can demek sıkıcı olmuyor.
2: Başka bir konsantrasyon var
1: evet.
2: Sahnede.
1: Onun için sıkıcı olmaktan evet. Gerçekten kurtarmışlar birlikte ama ayrı ayrı. Bir de risk almayı da çok seviyor bu kardeşler.
2: Çok zor
1: eser. Ne yaptılar? Plak firmalarının onlara açtığı yolu bırakıp kendi plak firmalarını kurdular.
2: Oo, yani tüccar.
1: Hakikaten o zaman istedikleri gibi.
2: Tabii.
1: Hani biliyorsun plak firmaları yönlendiriyor insanları.
2: Çünkü tabii ya yani evet. Bunu yapmasak
1: bundan
2: acaba
1: sonra
2: çok
1: bunu yapacaksın. Bundan sonra
2: hayır tabii canım yani bunu evet. Satamayız falan aynen, gibi laflar. Aynen. Daha özgür oluyorsun kendini.
1: Evet, zengin repertuarlarıyla tanınan Fransız kardeşler az sonra birliklerin sahnesine gelecek.
2: Çok güzel.
1: Romantik çağın ikinci yarısında yaşayan önemli bir İspanyol besteci ve piyano virtüözü Manuel Infante'nin 3 Endülüs Dansı adlı eserinden 2 bölüm çalacak.
2: Çok severim Infante, harika.
1: Değil mi?
2: Valla çok evet. Çok iyi, güzel bir seçim.
1: Çok enteresan değil mi?
2: Harika.
1: Onlar sahneye gelmeden biraz Infante hakkında konuşalım
2: evet.
1: İstiyorsan.
2: Tabii.
1: Infante, Granados'la birlikte Pedre'nin önderliğindeki İspanyol
2: tabii.
1: Ulusal Okulu'nun temelini atmış. Ne kadar önemli bir besteci değil mi aslında?
2: Aynen işte bak Granados'un
1: evet.
2: Beraber.
1: Ama çok farklı şeyleri değil mi Granados'la?
2: Çok.
1: Çok farklı.
2: Yani
1: enteresan
2: farklı. Yani. Granados biraz daha şeydir yani tamam ulusalcılık evet. Var ama hı-hı. Biraz da Fransız akımının etkileri.
1: İşte mesela Infante 19. yüzyılda lirik İtalyan müziğinin etkisi altında kalan İspanya'ya yepyeni bir ulusal stil kazandırmış.
2: İşte bak bu da
1: etki
2: çok.
1: Etki altında kalmamış, çok enteresan.
2: Evet, evet müthiş işte onu demek istiyorum.
1: İspanyol halk dans ve ezgilerini yeni yöntemlerle birleştirerek 20. yüzyılda hazırlamış ve İspanyol müziğinin evrenselleşmesine önemli katkıda bulunmuş. Çok önemli. Gerçekten
2: ama,
1: çok önemli.
2: Ama şunu da unutma yani Albeniz Granados'un gölgesinde kalmış.
1: Evet.
2: Ne yazık ki bu kadar başarılı
1: evet,
2: ve her
1: bu kadar başarılı.
2: Bazen böyle oluyor bu.
1: Şimdi Labek kardeşler bize Infante'nin 3 Endülüs Dansı adlı eserinden ritmik dans, ritmo ve halk şarkısı El Vito üzerine 6 zarif varyasyonu içeren ve Grazie adlı bölümleri çalacaklar.
2: Çok güzel.
1: Dinleyelim istiyorsan.
2: Harika olacak. Çok güzel olacak.

0: Evet, ne kadar güzel çaldılar değil mi?
1: Müthiş.
0: Endülüs ruhunu da bu kadar güzel yansıtıyor. Çok iyi de piyanistmiş değil mi Infante
1: Tabii
0: aynı
1: ki yani bu
0: zamanda?
1: kadar görmüyor musun? Teknik
0: Ya.
1: pasajlar şeyler
0: Ya işte
1: mükemmel düşünülebilmek
0: böyle
1: için.
0: ülkenin ruhunu gayet güzel yansıtıyorlar. Şimdi sen nerenin ruhunu yansıtıyorsun?
1: O ben bakayım sen İspanyol ruhunu yansıttın. Ben de biraz İtalyan ruhuna doğru
0: İyi,
1: gideyim
0: hiç çok
1: diyorlar. Ha.
0: uzaklaşmadın.
1: Ya işte Paganini diyeceğiz yani.
0: Yalnız
1: Pagani
0: şansıma ben de diyorlar ağırlık vermişim yani
1: Şimdi
0: aile
1: ben demin sana
0: bağlarının
1: söyledim ya
0: diyorları yani.
1: aile bağ
0: Evet.
1: diyorlar gidiyorsun hala bu saate kadar. Belki biraz sonra trio olur mu bilmiyorum ama. Şimdi Paganini deyince akla keman geliyor da.
0: Evet.
1: Ama mesela benim aklıma gitar da geliyor yani. Biliyorsun
0: Aynen.
1: Paganini. Aslında kemanı çaldığı kadar gitarı da güzel çalan bir besteci. Hatta bir sürü hakkında uydurulmuş rivayetler vardır. Yok hizmetçisini öldürmüş de
0: Ay
1: bağırsağından sol teli yapmış da hapse girmiş. Yani bir hapis meselesi var
0: Var
1: ama
0: hapis var
1: o bak
0: ortadan kaybolmuş ya
1: ha
0: bir
1: kayboluyor.
0: evet.
1: Yani bir de derler ki mesela orada işte
0: Kontesin
1: İspanyol
0: yanında yaşamış.
1: falan ya da bir
0: Gitar
1: Çingene
0: çalmış.
1: ondan öğrenmiş falan.
0: Evet.
1: O hapis yattığı zamanlarda gitar kemanı bırakıp
0: Yalnız kumarbaz olduğu için
1: tabii.
0: herhalde başına çok işler
1: Bence
0: gelmiş.
1: böyle bir şeyler bu. Ticari bir işten dolayı içeri girmiştir. Yani yoksa öbürküsü yakıştırma. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela şimdi çalacağımız Sonata Concertata La Majör. Bunu keman ve gitar. Çünkü
0: Evet.
1: ikisine de hakim olduğu için böyle bir var. Başka yazdıkları da
0: Tabii
1: var.
0: var var ya.
1: Ama bunun bir özelliği var bu La Majör Sonata Concertata'nın. Üç bölümden oluşuyor. Yani gitarla keman arasında çok güzel bir denge kurmuş. Anlatabiliyor muyum? Mesela başka yazdığı küçük parçalar var. Orada sıkıştırma. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela şimdi çalacağımız Sonata Concertata La Majör. Bunu keman ve gitar. Çünkü
0: Evet.
1: ikisine de hakim olduğu için böyle bir var. Başka yazdıkları da
0: Tabii
1: var.
0: var var ya.
1: Ama bunun bir özelliği var bu La Majör Sonata Concertata'nın. Üç bölümden oluşuyor. Yani gitarla keman arasında çok

0: gitar yani, konçertosu niye yazmamış acaba?
1: Belki yazmıştır da kaybolmuş. Kaybolmuş diye
0: çok kaybolmuş
1: ben
0: çünkü.
1: Ben bu bir sürü nota kayboluyor. Yani düşünmüş olabilir, yapmış olabilir bilemiyorum. Ama mesela sen gitar konçertosu diyorsun. Onun bir tane büyük sonatı var. Hmm, Grand Sonat.
0: Grand Sonat.
1: Şimdi orada zaten konçerto gibi. Ya bir bölüm var Allegro'dan sonra tema ve varyasyonlar gibi.
0: Ama işte mutlaka bence öyle bir hazırlık yapıp yazmıştır da gibi.
1: Hatta şöyle bence de. Ve o bahsettiğim Grand Sonat'ta da enteresan bir şey vardır. Aslında keman eşlikli. Evet. Yani çok komik. Onun da bir şey hikayesi var artık. Yalan mı doğru mu bilmiyorum. Böyle bir hanımefendi fakat doğru düz keman çalamıyor. Yani ancak böyle tek ses çalabiliyor. O da o kadar zor bir gitar partisinin içerisinde böyle tek tek sesler var arada. Evet. Kimse çalmıyor tabii bunu. Hani bence orijinal olsun diye biri çeksin.
0: Ben çalabilirim.
1: Yok canım ya, sana basit gelir o. Fakat şöyle yani onu da söylemiş olayım. Aslında tabii ki gitar için en başyapıtlar bir tanesi odur. Hı hı. Zordur repertuvarda. Zor, hakikaten en zor eserlerden birisi. Yani gitarı zorlayabildiği kadar zorlamıştır. Şimdi bu sonata konçertatoyu dinleyelim. Hı hı. Ama öyle güzel solistler gelecek ki yani hepimiz mest olacağız diyeyim. Yani bayılacağız. Yerlerde yuvarlanacağız.
0: Tamam.
1: Isaac Perlman, hı, baksana keman, bir de John Williams gitar olursa böyle bir düğüyü nereden bulacağız ya?
0: Nereden bulamayacağız.
1: Bulduk.
0: Bulduk.
1: Bulduk efendim. Şimdi geliyorlar. 3 bölümde çalınacak. Allegro Spiritoso, Adagio Assai Espressivo ve 3. bölümde Rondo.
0: Tabii.
1: Bak ne kadar güzel bir eser dinleyeceğiz. Evet. Yani keyifle dinleyeceğiz.

0: Ne kadar akıcı değil mi? Keşke
1: Yani
0: hiç keman konçertosu yazmasaydı da böyle bir gitar
1: aha,
0: konçertoları
1: yani işte bak ne güzel müzikal denge
0: yazsaydı.
1: de var, görüyorsun keman gitar birbirleriyle söyleşi içerisinde de.
0: Aynen,
1: Ya
0: çok
1: çok
0: güzel.
1: güzel bir
0: Çok
1: şey oldu,
0: çok da
1: çok
0: güzel çalıyor tabii
1: yani
0: Perman'la
1: bunlar
0: Williams değil mi?
1: yani
0: Muhteşem ikili yani.
1: efsaneler, ölmez geri döner.
0: Evet Cem, madem sen Pagani dinlettin bize, ben de artık senin alanına el atayım diyorum.
1: Ne yapacaksın? Gitara mı?
0: Doğulardan bıktık
1: Ha,
0: artık.
1: diyoruz ne yapacaksın?
0: Aile bağlarını gözeterek gitar dünyasına gireyim diyorum.
1: Oo çok iyi, böyle sen
0: Nasıl
1: bayağı
0: olacak diyorsun sen şimdi değil mi
1: ben
0: yani?
1: neler bulurum
0: Aile
1: bak.
0: bağları ve gitar deyince hemen aklına
1: Acayip
0: gelmiştir.
1: hanedanlık var bir tane.
0: Kimler
1: Romeroslar mı
0: olabilir?
1: acaba?
0: Ha, gitar
1: Ha?
0: dünyasının cazcı kardeşleri. Romeroslar tabii. Başka
1: Tabii
0: kim
1: ki.
0: olabilir ki?
1: Yani
0: Los
1: muhteşem.
0: Romeros.
1: Tabii.
0: Evet efendim, klasik gitarın yıldızları değil
1: Sen ne
0: mi?
1: diyorsun yani?
0: Romeros kardeşler az sonra birlikteliğin sahnesinde olacak. Tüm dünyada Romeros Quartet olarak tanınan gitar dörtlüsünün kurucusu baba.
1: Baba tabii. Seledinho.
0: Fikir babası, her şeyin
1: Evet.
0: kurucusu.
1: Tabii.
0: Ondan sonra
1: Rodrigo ile çalışmış.
0: aynen. Bir sürü aksilikler tabii olmuş değil mi? İspanya İç Savaşı'nda
1: Evet.
0: başına gelmiş. Sonra Amerika'ya yerleşmiş
1: O
0: Allah'tan.
1: işte
0: Malaga'da
1: zaten.
0: esir bile düşmüş.
1: Tabii. Çok büyük bir dramatik bir hikayesi.
0: İmdadına olağanüstü gitar yeteneği yetişmiş tabii. Ve
1: Tabii.
0: kendisini Sevilla'da dinleyerek hayran kalan asker valinin emriyle esaretten kurtarmış.
1: Bak ne
0: Ya
1: güzel bu.
0: ülkesini terk etme fikri de o sırada gelmiş zaten.
1: Başka da çare yok.
0: Çünkü Franco'nun İspanya'sında
1: Kim otur?
0: istemiyor. Yaşamını sürdüremeyeceğine karar veriyor tabii. Ve daha sonra
1: Haklı.
0: göçmüş. Ve birbirinden yetenekli genç müzisyen çocuklara sahip değil mi o
1: Çok güzel.
0: ailede?
1: Onun içinde en büyük adam Pepe Romero.
0: Evet, doğuştan yetenekli o galiba değil mi? En
1: En
0: fazla, en fazla.
1: solist
0: Çünkü
1: olarak
0: 7
1: da
0: yaşında başlamış burada en zor şeylerin.
1: inanılmaz bir
0: Evet.
1: solisttir canım.
0: En parlak o değil
1: Ya
0: mi
1: kesinlikle,
0: içlerinde?
1: kesinlikle.
0: 1950'lerin sonunda işte bu ailenin Romeros Quartet'in temelleri atılıyor
1: Atılıyor evet.
0: Amerika'da.
1: Çok
0: Ve
1: önemli.
0: çok kısa zamanda tanınıp seviliyorlar.
1: Evet, bir anda parlıyor. Ama işte
0: Romeros
1: Amerika'nın
0: ailesi.
1: etkisi büyüktür.
0: İşte yurt dışı turneleri, Avrupa'dan uzak doğuya konserler derken Beyaz Saray'da
1: Tabii.
0: çalmak üzere
1: Tabii.
0: davetler, Galler Prensi'nin huzurunda konserler
1: Oh.
0: derken baba 1996 yılında veda ediyor
1: Evet,
0: yaşama.
1: biliyorum.
0: Onun ardından oğulları topluluğun ismini sürdürmeye tabii kararlı olarak
1: Evet.
0: konserlerini, turnelerini, bireysel çalışmalarını
1: Evet.
0: sürdürüyorlar. Bugün de
1: Ya.
0: sürdürüyorlar. En
1: Ya.
0: çalışkan da Pepe, değil mi?
1: Pepe.
0: Pepe.
1: Aa,
0: Büyük
1: muhteşem.
0: yani beynik gibi o da tipte.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: babadan devralmış
1: Aynen.
0: şey.
1: Sonra da devam ettirdi
0: Çok
1: hala
0: da
1: da.
0: gelip gitti ülkemize
1: Tabii ki.
0: biliyorsun.
1: Ya ben bir dakika Gaye lafını kestim ama bak
0: Söyle.
1: çok güzel bir anı var. O zaman Caddebostan'da Budak Sineması vardı. Yazlık sinema. Ve zannediyorum 73'te İstanbul Festivali başladı diye hatırlıyorum yanılmıyorsam.
0: 73 evet
1: Evet, ve
0: 73.
1: 73'teki bu konser Los Romeros topluluğu bizim yazlık sinemaya
0: Aa, oraya mı
1: geldiler.
0: geldi?
1: Vallahi bile ben orada izlediğimi hatırlıyorum. Ve çok etkilenmiştik. Ne kadar
0: Ya
1: güzel bir şey ya. Müthiş bir anıdır.
0: müthişti.
1: Ve bütün kadro vardı yani. Baba ve üç oğlu
0: Ya
1: hepsi vardı.
0: zaten 96'da ölmüş
1: Evet.
0: baba
1: Ama
0: baksana bayağı.
1: inanılmaz bir konser yapmışlardı. Yani herkes hayran kalmıştı.
0: Artık çağıralım değil mi?
1: Çağır bari. Gelsin.
0: Gelsinler madem.
1: Hadi bakalım.
0: Bu kadar konuştuk haklarında.
1: Ha.
0: İlginç bir bestecinin eserini dinletecekler bize. Alman besteci ve yazar Praetorius.
1: Ha, Praetorius
0: Tanırsın
1: ya.
0: sen.
1: Tabii canım. Çok güzel şeyler.
0: Eserlerinde daha çok lavtayı kullanmış
1: Tabii ki.
0: biliyorsun
1: Tabii ki.
0: Praetorius. Çok sesli diit stilinde yaptığı
1: Tabii.
0: yeniliklerle çok büyük rol oynamış. Ve 300'ü aşkın tanınmış halk şarkısını, danslarını,
1: Tabii.
0: ezgilerini toplayarak bunları Brunsel, Courant, Volta, Galliard
1: Tabii.
0: gibi bölümlere ayırmış.
1: Tabii çok güzel. Suite gibi de.
0: Renkli, armonik,
1: Ha.
0: gitar, ritmik gitar parçaları bugün pek çok gitarcının var mı senin repertuarında da?
1: Olmaz olur mu
0: Olmaz mı
1: ya?
0: diyorsun değil mi?
1: Volta var, Volta, La
0: Ha,
1: Volta,
0: işte
1: son
0: tamam.
1: son.
0: Söyleyeceğiz, çalsınlar.
1: Çalsınlar hadi bakayım.
0: Birçok gitarcının da repertuarında olan Praetorius parçalarından Romeros 3 tanesi 3 dans
1: Hadi
0: seslendirecek
1: bakalım.
0: bize. İlki gavot benzeri rondo biçiminde yapılan Brunsel.
1: Brunsel.
0: İkincisi Fransız sarayların dansı bale.
1: Bale tamam.
0: Sonuncu da sevimli ve hızlı dans dönerek yapılan İtalyan dansı Volta.
1: Ha işte bak
0: Evet.
1: ben bravo bak iyi işte. Onu bekliyorum.
0: Değil mi? Çok
1: Çok
0: eğlenceli.
1: tatlı çok
0: Evet,
1: güzeldi.
0: Romeroslar
1: Hadi
0: geldi, sahnede
1: gelsinler
0: yerini
1: bakalım.
0: aldı. Biz de susup dinleyelim
1: Hadi
0: artık.
1: dinliyoruz.

0: Ne kadar güzel değil mi? Parçalar birbirinden harika çaldılar.
1: Ve tabii işte
0: Böyle
1: bu
0: ileri geri dans adımlarını hissediyorsun, değil
1: aynen.
0: mi?
1: Ben dans ediyordum.
0: Evet.
1: Görmedim zaten. Yerimde
0: Peki,
1: duramadım.
0: alkışlar dinmek bilmiyor. Bir parça daha çalsınlar mı?
1: Hadi ya, bis mi yaptırıyoruz?
0: Ha, bis
1: Hadi
0: yaptım.
1: bis.
0: Değişiklik olsun bu
1: Hadi yapsınlar. Bis,
0: programımızda.
1: bis, bis.
0: Ondan
1: Hadi.
0: sonra sahneyi sana bırakacağım. Söz yani.
1: Gideceğim mi yoksa?
0: Evet, çok sevilen Malagenya ile
1: Oo,
0: karşımızdalar
1: bak bis
0: bu sefer.
1: parçası
0: Değil
1: süper
0: mi?
1: oturdu ya.
0: Öyle.
1: Şahane. Hadi bakalım.

0: Evet. Nasıl?
1: Ya
0: müthiş.
1: işte bu tam İspanyol ya.
0: Yani
1: Kastanyetler
0: coşkulu.
1: çıktı
0: Evet,
1: olacak
0: her
1: yani
0: şey,
1: bütün bu olay.
0: muhteşem ya.
1: Çok güzel çok.
0: Buyurun.
1: Bana mı?
0: E tabii, dedim
1: Ha
0: ya
1: dedin ya
0: sana.
1: sen, tamam sen, ben şimdi şaşırdım bir
0: Çünkü ben
1: anda.
0: bayağı şey
1: Ben
0: yaptım
1: hala
0: yani.
1: Malaguenya'yı dinliyorum da onun
0: Evet,
1: için etkisinden çıkamadım.
0: vazgeçilmez değil mi
1: Ya
0: gitar
1: çok, onu
0: repertuarının?
1: da şey baba uyarladı onu,
0: Babanın
1: seyredin ya mı?
0: uyarladığını dinledik zaten
1: Tamam işte,
0: şimdi. Evet.
1: Malaguenya'yı güzel
0: Evet.
1: yaptı, çok hoş. E o zaman biraz daha bir romantik dönemden benim sevdiğim besteciler var.
0: Hadi
1: Johannes
0: bakalım.
1: Brahms. Yani Brahms aslında genelde baktığında bütün eserlerinde çok ciddi yaklaşımlar içerisindedir. Yani böyle baba gibi ağır koyar konçertolarında, senfonilerinde değil mi? Oda müziği eserlerinde oldukça derin şey
0: Evet.
1: bırakır, izler bırakır.
0: Koyu ve karanlık
1: Aynen
0: renkler, değil
1: böyle
0: mi?
1: bir renkler,
0: Müthiş.
1: bravo
0: Evet.
1: o deyince o gelir ama çok enteresan yani. Onun bir de başka bir yönü vardır. Herkes merak eder nasıl yazdı bu eserleri diye. Macar danslı. 21 tane Macar
0: Evet.
1: dansı. Bu da değişik bir yöndür. Yani nereden çıktığı belli olmaz. Ne insanlar merak eder ama ben o merakı gidereyim. Macar kemancı Remenyi, onun çağında yaşayan
0: Tabii.
1: beraber
0: Yani herkese bir kemancı arkadaş versin
1: gerekiyor.
0: yani, Allah.
1: Gerekiyor, gerekiyor.
0: Onsuz olmuyor.
1: Hayır, hiç olmuyor. Ve ne oluyor? Ben sana söyleyeyim. Para kazanmak amacıyla Remen ile turnelere gidiyor. Şimdi
0: Çok şey
1: onun
0: öğrenmiş ama o
1: tabii ki,
0: turnelerde
1: ve bak
0: ya.
1: ne kadar güzel. Yani hem o halk danslarını, Macar şeylerini, parçalarını
0: Evet.
1: çalıyorlar beraber. Arada Brahms'ın bestelerinden de bir şeyler çalıyorlar. Ama dediğin gibi Macar halk müziği hakkında
0: Ya.
1: müthiş bir kafasında şeyler yerleşmiş. Yani bunun yapılma olayı da bu ve tabii ki demin konuştuğumuz gibi şeyler de bunu yönlendiriyorlar. Basım evleri, yayın evleri. Böyle bir şey yapmak çok güzel olabilir, satılabilir gibi. Ondan sonra yani bence Brahms bu eserleri yazmaya karar verdiğinde belki de bu Berlin'de bir şey var, müthiş bir sokak var. Unter den Linden diyor. Ben de gördüm, Berlin'deki çok geniş bir cadde. Her tarafta ıhlamur ağaçları. Zaten
0: Ihlamur
1: ıhlamur ağaçları
0: ağaçların
1: altında
0: altında, evet.
1: demek. Orada çok meşhur bir birahane var. Orada oturur. Çok
0: Evet.
1: severmiş böyle birasını içmek, yudumlayıp bir de yaprak sarma dolma elinde
0: Evet.
1: diyoruz. Artık anlayan anladı. Yasak olduğu
0: Keyfe
1: için şeyi söyleyemiyoruz adını.
0: bak.
1: Biz öyle görüyoruz. Teşvik etmeyelim diye. Ondan sonra yani o hava içerisinde bence biralar ikiye gidince bu planlar çıkmaya
0: Ne
1: başlamıştır
0: güzel.
1: ya. Şu Macar melodileri yavaş yavaş gelsin. Ama bu genelde çok farklı şeylerle çalınıyor. Orijinali biliyorsun dört el için. Yani piyanoda dört el için düşünmüş. Baştan sona da 21 tane yazmış. Fakat bunların içerisinde tabii ki hepsi bazı, hepsi demeyelim, kendi bestesi diyemiyoruz. Çünkü işte o kemancı Remenyi'den duyduğu halk
0: Evet.
1: parçalarını yazmış oraya. Ama arada da 3-4 tanesi de kendi bestesi olanlar da var içinde. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Böyle mesela insanların aklına takılabilir. Orkestrayla genelde mesela bu tip şeyleri duyuyoruz.
0: Evet.
1: Repertuarlarda senfonik orkestra. Halbuki bunun 21 tanesini de o kendisi yapmamış. 1, 3 ve 10 numaralı
0: Evet.
1: dansları kendi orkestrasyonu yaptı. Gerisini yapmıyor ama farklı herkes yapmış. Hatta bunun bir de biliyorsun keman ve piyano için sonradan bir
0: Evet,
1: düzenlemesi de
0: tabii.
1: yapılmış. Başkaları tarafından hiçbir zaman kendisi yapmamış. Şimdi biz orijinal haliyle dinleyelim o zaman.
0: İki
1: Ve
0: piyano için.
1: iki piyano değil, sadece dört el,
0: Ha,
1: yani
0: dört el,
1: tek
0: dört el,
1: piyanoda dört el
0: dört el.
1: dinleyeceğiz. 8 numaralı Macar dansı çalacak. Bunun da bende bir anısı var. Rahmetli Fethi Kopuz Hoca. Onun bir orkestrası vardı, kurdu.
0: Evet.
1: Ben de ondan gitar konçertoları falan çaldım. Ve amatör bir topluluktu. Yani mesela doktorlar vardı. Başka işte meşgul olan müzik öğretmenleri vardı. Böyle çok güzel bir şey. Ve hala da devam
0: Devam
1: ediyor.
0: ediyor,
1: Bizim Şadi'nin
0: evet.
1: abisi Şekip Ensari şefliğinde sürdürüyorlar. Büyük bir gelenek. Orada çalınmıştı bu Macar abisi, onu çaldırıyordu. Öyle bir genç bir çocuk vardı. Çok güzel keman çalıyor. Ona şöyle yapardı. Hadi bu zor partileri sen, birinci kemanı sen tek çal. Bunu böyle yürütelim götürelim derdi. Çünkü kolay değildi partiler.
0: Evet.
1: Orada güzel bir anı aklımda. Şimdi dört el piyanoda Oleg Malov ve Oksana Isieva geliyorlar ikili. Dört el piyanoda Brahms'ın 21 Macar dansında 8 numaralı dans.

0: Hiç molası geçmez.
1: Hiçbir zaman.
0: Her zaman dinlenir, değil mi?
1: Ve bence orijinali
0: düzenlemeleri de
1: daha
0: sevilir.
1: orijinal
0: Orijinali daha, değil mi? Evet.
1: Besteci düşürüyor ya bunu, dört el diyor. O zaman daha bir keyifli oluyor bence. Ben bunu duyuyorum.
0: Peki şimdi daha keyifleneceksin Cem.
1: Ah.
0: Çünkü sahneyi sana bırakıyorum tamamen. Kapanışı da sen yap.
1: İyi tamam.
0: Birliklerin sahne ışıklarını da beraber söndürelim.
1: Ya. O zaman ben bir şey söyleyeyim. O zaman bir şey söyleyeyim.
0: Güzel bir kapanış yapalım.
1: Yani diyorum ki yani tamam çaldık şöyle şimdi bir sürü şey davet ettik yaptık. Şimdi bir tangoyla falan
0: Ha
1: bitirelim
0: işte
1: bunu
0: bak
1: ya.
0: ne kadar güzel.
1: Yani
0: isabetli
1: bir
0: karar vermişim.
1: ağzımız böyle tatlı gidelim
0: Evet.
1: yani onu demek istiyorum. Şimdi bu tango türleri 3 çeşit ayrılıyor. Bildiğimiz bir tango adı var. Sonra vals oluyor. Tango vals oluyor. Bir de milonga oluyor. 3 türde yazılıyor. Yani bunları böyle düşünebiliriz. Şimdi ben çok güzel bir tango vals seçtim. Flor de lino. Flor de lino keten çiçeği.
0: Oo, ne güzelmiş.
1: İsim bu. Besteci de Hector Stamponi. Hector Stamponi Arjantinli tango bestecisi. 1916-1997 yılları arasında yaşadı. Esas adı neydi? Hector Luciano Stamponi. Yani
0: Luciano'yu atmış ha.
1: bu bence İtalyan göçmenlerden olması.
0: Olabilir.
1: Ama takma adı çok güzel. Bak hoşuna gidecek. Chupita.
0: Aa çok hoşuma gitti.
1: Chupita.
0: bir kedimin altı
1: Ben
0: Chupita
1: kesinlikle bu güzel bir isim buluyorum.
0: koyabilirim adı. Chupita ne
1: Chupita
0: demek
1: çünkü
0: acaba?
1: bilmiyorum o
0: Çok sevimli bir şey
1: yok
0: herhalde.
1: işte ona takmışlar bunu Chupita diye öyle sahnede bu ismi kullanıyorlarmış. Yani 1940'ların en önemli piyanist ve bestecilerinden diyebiliriz. O zamanın tango
0: Chupita.
1: ve tabii Chupita figürlerinden. Ve bak dikkat et Alberto Ginastera ile Armoni, Julian Bautista ile de bestecilik çalışmış. Yani
0: Evet.
1: altyapısı da çok
0: Çok
1: sağlam.
0: iyi.
1: Ve gene büyük bir tango üstadı biliyorsun Carlos Gardel. Yani sonu kötü olmuştu. Uçak kazasında öldü. Onun filmi yani hayatını anlatan filmi müziklerini de kim yapıyor? Stamponi yapıyor. Bizim
0: Ne
1: Chupita yani.
0: güzel. Çupita.
1: Chupita çok tatlı bir beste. Şimdi o zaman çok değişik bir ikiliden dinleyelim bunu. Hep benim diyorlar şu anda. Federico Diaz gitar, Pablo Voice da piyano. Piyano gitar bak bu
0: Piyano
1: çok
0: gitar
1: zor
0: çok
1: çok zor
0: enteresan.
1: bulunan bir şey evet
0: Evet.
1: ikili.
0: Nasıl bir tını çıkacak
1: Bakalım
0: ortaya?
1: göreceğiz şimdi. Flor de Lino'yu dinliyoruz şimdi geldiler.
0: Keten çiçeği.
1: Yeten çiçeği hadi bakalım.

0: Bravo Chupita.
1: Chupita, Chupita işte biliyor
0: yalnız
1: işin.
0: Şey piyano gitar.
1: Çok değişik
0: enteresan
1: oluyor değil mi?
0: Enteresan oldu
1: yani
0: değil mi?
1: Tınıları benziyor ama mesela...
0: Ama çalış şeklinden de çok ilgili.
1: Tabii ki.
0: Bu yani şey... Dümdüz böyle klasik çalarsa...
1: Yok hayır, Federico Diaz şey. Farklı. Böyle farklı. Biraz tango stilleriyle yani,
0: işte
1: yani Arjantin.
0: Çok önemli.
1: Stil güzel oldu.
0: Harika final oldu Cem. Ya, hadi teşekkür beğendisi. Ederim. Beğendim valla.
1: Aman ne güzel.
0: Birlikteni
1: tamam.
0: Sahne ışıklarını da söndürerek artık veda edelim.
1: Hadi bakalım.
0: Sevgili dinleyenler, Birlikteni sahne ışıklarını müziğin baş döndürücü fonunda değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken Borusan Klasik de yeniden birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Aa ne güzel, hoşça kalın.
2: Birlikte.

Devlet sanatçısı, piyanist Verda Erman'ı saygıyla anıyoruz. Sanatçı kişiliğinin yanında zerafetiyle de herkesin hayranlığını kazanmış değerli piyanistimiz Verda Erman, piyanoyla 3 yaşında tanışmış, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Rana Erksan'la başlamıştı. Sonraki yıllarda Profesör Ferdi Tatser'in öğrencisi olan Erman, ilk konserini 9 yaşında İstanbul'da Saray Sineması'nda verdi. Üstün yetenekli çocuklar yasasından yararlanarak Paris'e giden Verda Erman öğrenimine Paris Milli Konservatuarı'nda devam etti. Çok değerli hocalarla çalıştı. Büyük ustalardan dersler aldı. Paris Milli Konservatuarı'nın yüksek piyano bölümünden birincilik ödülü alarak mezun olduğu sene 14 yaşında olan Verda Erman uluslararası piyano yarışmalarında ödül üstüne ödül kazandı. Dünyanın tanınmış orkestralarıyla çaldı. Önemli müzik merkezlerinde konserler verdi. Türkiye'yi dünyanın birçok yerinde üstün başarıyla temsil eden Erman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısıydı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erman, Brahms, Schubert, Berg, Haydn, Ulvi Cemal Erkin, Chopin, Beethoven ve Debussy'nin eserlerinden oluşan plak ve kayıtlar yaptı. Ankara'daki ilk resitalinde İsmet İnönü'nün onu dinlemesi, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Farah Diba'nın huzurunda çalması, ünlü sitar ustası Ravi Şankar'ın evinde verdiği özel konser, UNICEF'in galası için Ankara'ya gelen Denikey ve efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie ile bir davette tanışması, UNICEF'in gala konserine katılması, konserden sonra Denike ile ilk salon dansını yapması Verda Erman'ın anıları arasındaydı. Verda Erman 21 Temmuz 2014 tarihinde yaşadığı Paris'teki evinde 70 yaşında yaşama veda etti.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var, o bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Devlet sanatçısı, piyanist Verda Erman'ı saygıyla anıyoruz. Sanatçı kişiliğinin yanında zerafetiyle de herkesin hayranlığını kazanmış değerli piyanistimiz Verda Erman, piyanoyla 3 yaşında tanışmış, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Rana Erksan'la başlamıştı. Sonraki yıllarda Profesör Ferdi Stadser'in öğrencisi olan Erman, ilk konserini 9 yaşında İstanbul'da Saray Sineması'nda verdi. Üstün yetenekli çocuklar yasasından yararlanarak Paris'e giden Verda Erman öğrenimine Paris Milli Konservatuarı'nda devam etti. Çok değerli hocalarla çalıştı. Büyük ustalardan dersler aldı. Paris Milli Konservatuarı'nın yüksek piyano bölümünden birincilik ödülü alarak mezun olduğu sene 14 yaşında olan Verda Erman uluslararası piyano yarışmalarında ödül üstüne ödül kazandı. Dünyanın tanınmış orkestralarıyla çaldı. Önemli müzik merkezlerinde konserler verdi. Türkiye'yi dünyanın birçok yerinde üstün başarıyla temsil eden Erman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısıydı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erman, Brahms, Schubert, Berg, Haydn, Ulvi Cemal Erkin, Chopin, Beethoven ve Debussy'nin eserlerinden oluşan plak ve kayıtlar yaptı. Ankara'daki ilk resitalinde İsmet İnönü'nün onu dinlemesi, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Farah Diba'nın huzurunda çalması, ünlü sitar ustası Ravi Shankar'ın evinde verdiği özel konser, UNICEF'in galası için Ankara'ya gelen Denikey ve efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie ile bir davette tanışması, UNICEF'in gala konserine katılması, konserden sonra Denike ile ilk salon dansını yapması Verda Erman'ın anıları arasındaydı. Verda Erman 21 Temmuz 2014 tarihinde yaşadığı Paris'teki evinde 70 yaşında yaşama veda etti.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Force tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Bir yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf içinde amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın operasının librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castellion'un. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castellio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castellio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

1936'da Zweig'a şunları yazar: "Uzun zamandır sizin Castellio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castellio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann 30 Mayıs

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig içinde gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı at, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir: hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil, birçok gerçeğe yer vardır ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Isaac Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkârlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik.
3: Borusan Klasik.
1: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo. Borusan Klasik.

0: Ruhunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini konu şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Devlet sanatçısı piyanist Verda Erman'ı saygıyla anıyoruz. Sanatçı kişiliğinin yanında zerafetiyle de herkesin hayranlığını kazanmış değerli piyanistimiz Verda Erman, piyanoyla 3 yaşında tanışmış, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Rana Erksan'la başlamıştı. Sonraki yıllarda Profesör Ferdi Tatser'in öğrencisi olan Erman ilk konserini 9 yaşında İstanbul'da Saray Sineması'nda verdi. Üstün yetenekli çocuklar yasasından yararlanarak Paris'e giden Verda Erman öğrenimine Paris Milli Konservatuarı'nda devam etti. Çok değerli hocalarla çalıştı. Büyük ustalardan dersler aldı. Paris Milli Konservatuarı'nın yüksek piyano bölümünden birincilik ödülü alarak mezun olduğu sene 14 yaşında olan Verda Erman, uluslararası piyano yarışmalarında ödül üstüne ödül kazandı. Dünyanın tanınmış orkestralarıyla çaldı. Önemli müzik merkezlerinde konserler verdi. Türkiye'yi dünyanın birçok yerinde üstün başarıyla temsil eden Erman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısıydı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erman, Brahms, Schubert, Berg, Haydn, Ulvi Cemal Erkin, Chopin, Beethoven ve Debussy'nin eserlerinden oluşan plak ve kayıtlar yaptı. Ankara'daki ilk resitalinde İsmet İnönü'nün onu dinlemesi, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Farah Diba'nın huzurunda çalması, ünlü sitar ustası Ravi Şankar'ın evinde verdiği özel konser, UNICEF'in galası için Ankara'ya gelen Danny Kaye ve efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie ile bir davette tanışması, UNICEF'in gala konserine katılması, konserden sonra Danny Kaye ile ilk salon dansını yapması Verda Erman'ın anıları arasındaydı. Verda Erman, 21 Temmuz 2014 tarihinde yaşadığı Paris'teki evinde 70 yaşında yaşama veda etti.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaları. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.

And so you're really bringing me down. And he says, Gretel?

ocean. Our bodies in motion. We are bodies in motion.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahramanlığa sırt çevirip birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim.
0: Cem, ben hemen konuya giriyorum.
1: Nasıl?
0: Bugünkü konumuz, daha doğrusu benim konum, aile bağları.
1: Ayda.
0: Evet. Çok önemli konuklarım var. Bekletmek istemiyorum. İsimlerini söyleyince programın temasının için aile bağları olarak seçtiğimi daha iyi anlayacaksın.
1: Anlayacağım. Bu akrabalıklar çıkacak kesin.
0: Şimdi gelelim günün sürprizine.
1: Hadi bakalım.
0: Baba oğul Aşkenaziler gelecek az sonra sahnemize.
1: Tamam.
0: Çok iyi bildiğin ancak bu şekliyle belki de bugüne kadar hiç dinlemediğin bir eseri seslendirecekler.
1: Allah, bak şimdi merak ettirdin yani. Nasıl
0: dinlemişsindir belki ama yani çok fazla seslendirilmiyor. Alexander Borodin'in ünlü Prens Igor operasından Polovench danslarını iki piyanoya uyarladığı transkripsiyonunu seslendirecekler.
1: Oo, çok ilginç.
0: Çok enteresan bir şey gerçekten. Sound yakalamışlar.
1: Tabii ki.
0: Son derece hareketli ve dramatik olan bu eserde gerçekten iki usta piyanistin performansları müthiş.
1: Tabii.
0: Çağıralım.
1: Hadi bakalım, orkestra gibi tınlayacak mı, merak
0: tınlayacak gerçekten.
1: Hadi bakalım görelim.

0: Ne kadar güzel bir eser değil mi? Baştan yani, aşağı.
1: Yani aile gösteriş. Bağları doğru doğru. Gayet, evet. Bu, aile bağı olmasa bu kadar güzel olacağını zannetmiyorum.
0: Ne kadar güzel değil mi bu aile bağları? Yani gitarcılar arasında da kemancılar, piyanistler.
1: Ya, şimdi aile olunca bence şöyle bir şey oluyor mesela şimdiki gibi. Ya mesela sabah akşam falan yatılıyor derken ya bir kalk şu pasaja bir daha bakalım.
0: Evet değil mi ya?
1: Şimdi bunu yani başka türlü bu provaları olmaz yani.
0: Sizin ailende pek farkı yok yani.
1: Biraz sayılır tabii, biraz doğru söylüyor. Herkes müzik yapıyor bizim
0: herkes
1: ailede
0: müzik
1: de.
0: Yapıyor ya.
1: Bazen oluyor.
0: Hepiniz bir araya toplansanız bir kuartet.
1: Yaparız.
0: Bir de şeyi de alırsanız Oya Küçümen'i de.
1: O zaman oldu beşli. Yani harika bir şey ya Küçümen beşlisi.
0: Senin gözünün içine bakıyoruz.
1: Çok iyi.
0: Kimler ben geliyor? Torunlar mı?
1: Yok,
0: dedeler mi?
1: Benim temalarım aile bağları değil gayet. Şimdi karıştırmayalım.
0: Seninki parçalanmış aileler.
1: Parçalanmış gibi sayılmaz. Birleşmiş bunlar. Diyorlar.
0: Güzel. O da aile. O da can bağı. Kan bağı değil.
1: Aynen öyle.
0: Ama,
1: yani yalnızlık zaten zordur biliyorsun. Birlikten en güzel şeyi o. Evet. Beraber sahneyi paylaşma. Bir de düşün yani şimdi bir turneye gidiyorlar. Adam tek başına sıkılır ya.
0: Değil mi?
1: Hani iki ya da üç triyolar, kuartetler çok güzel. Kuartet olunca isterlerse yani İskambil falan da
0: tabii
1: oynayabilirler.
0: Ya da kavga edip ikişer ayrılabilirler.
1: Bravo. Şimdi benim hocamı çağırayım ben ya. Carlo Domeniconi ya. Aslında İtalyan ismi gibi gözüküyor.
0: Aslında Türk.
1: Haso derler. Yani tam Türk diyebiliriz. Çok güzel Türkçe konuşur. Ondan sonra efendim.
0: Bayağı uzun yıllar kaldı değil mi?
1: Tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Evet yani bir çok da uzun kalamadı diyebilirim. Ne kadar kalmıştır? Yani 4 sene en fazla.
0: Öyle mi? Bana daha uzunmuş gibi.
1: Yok yok olmadı. Keşke kalsaydı çok yararlı olacaktı. Olmadı.
0: Ama çok beslendi değil mi Türkiye'den?
1: Çok.
0: Müzik o, olarak da
1: bütün
0: Türk
1: müzisyenlerle tanıştı, bağlamacılarla, onlar bağlama gitar için de orkestra eser yazdı. Çok enteresan. Şimdi Carlo'nun son dönem bestelerinden bir tanesi. İsmi de zaten enteresan Türkçe, oyun.
0: İsmi Türkçe mi?
1: Oyun olarak yani özellikle bunu şey yapıyor, istiyor kendisi. Bunu diyor çevirmeyin sakın başka dillere. Bunun gerçek adı bu, oyun diye bir şey koydu. Ve bu şey aslında iki gitar için bir konçerto da denebilir. Ama konçertodan ziyade bir suite gibi düşünmek bence daha doğru. Çünkü 4 tane bölümü var eserin. Birinci bölüm prologo, ikinci bölüm molto energico, üçüncü bölüm lento, son bölümde hareketli con fuoco. Yani enteresan bir sıralaması var. Yani dediğim gibi aslında iki gitar konçertosu olabilecek nitelikte fakat
0: orkestra eşliğinde mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: O zaman tabii.
1: Tabii ki. Çok güzel ama suite daha güzel gidiyor diye düşünüyorum. Ben zaten dinlediğimizde de göreceğiz. Yani orkestra yani gitarların böyle bir konçerto havası içerisinde çok fazla ön plana çıkmalarından ziyade orkestrayla beraber paylaştıkları bir eser. Bunu o zaman senin geleneğine bağladım. Aile bağları dedim. Bak karşımıza çıktı aile bağları.
0: Bak şimdi görüyor musun?
1: Ya karı koca gitarcılar çıktı bu sefer.
0: Ya, ben bilerek seçmişim
1: vallahi,
0: temayı.
1: Vallahi ben hiç düşünmedim yani. Amadeus gitar diyor. Dale Kavanagh ve Thomas Kirchhoff gitarlardalar. Efendim Kurt Fazgis Chamber Orkestra'da, o da orkestrası da eşlik edecek kendilerine. Şefi olmadan çalacaklar. Şimdi istersen sahneye geliyorlar. Başlayalım dinlemeye. Tamam. Bakalım nasıl bir etki bırakacak bizde.

0: Ne kadar güzel bir oyun, ha, değil mi?
1: Yani
0: oyunun parçaları da.
1: Evet. Yani oyundan ziyade evet. Oyun gibi, doğru evet. Söylüyorsun.
0: Burada giriş var.
1: Tabii her
0: enerji.
1: Şey var. Geniş ve son şey. Fakat burada nasıl bir şey var onu da sana söyleyeyim. Yani dinleyen tamam bu Türk diyor.
0: Hmm.
1: Türk evet. Diyor yani her şey Türk var.
0: Evet. Gerçekten ne kadar Türk propagandası yapıyor değil mi?
1: Tabii. Çok seviyor yani sık sık da gelir. Türkiye'ye geliyor muhakkak yani.
0: Hı hı.
1: Ben neredeyse her sene görüyor gibiyim. Hı. Ondan sonra kopmadı yani Türkiye'den de kopmadı.
0: Beni büyüledi. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyfi almıştır.
1: Ben aldıklarını düşünüyorum. Gerçekten
0: evet, bu keyfi bozma. Hemen arkasından bir keyifli konuklar çağır bize.
1: Kahve içelim. Bozma deyince anlamadım.
0: Ne bileyim birdenbire bir değiştirirsin havayı falan.
1: Yok öyle bir değiştiririm ama.
0: Gidersin kuzeye bir yerlere.
1: Kuzeye falan gitmem. Hiçbir yere gitmem. Ben bak şimdi benim böyle banko bestecilerim var artık yani dinleyenler de bunu biliyorlar.
0: P ile başlıyor değil mi?
1: Ha?
0: P ile mi başlıyor?
1: P ile başlıyor. Piazzolla. Astor Piazzolla. Tabii ki fakat şimdi Astor Piazzolla'nın çok meşhur bir eseri var. Hı-hı. Sen de biliyorsun muhakkak. Dört mevsim.
0: Evet.
1: Yani
0: Buenos Aires'te
1: ya,
0: dört mevsim.
1: Ya Estaciones. Ya Cuatro Estaciones Porteñas dedi. Yani bu Porteña liman.
0: Liman
1: ama Buenos Aires'e verilen isim yani oradakiler öyle biliyorlar yaşayanlar. Şimdi oradan bu dört mevsimden ben Primavera'yı seçtim ilkbahar. Evet enteresandır bölüm olarak. Genelde yani bunu mesela çok versiyonları oldu biliyorsun.
0: Çok,
1: yani
0: evet.
1: Oda orkestrası ve keman için yaptılar. Ondan sonra ne bileyim başka versi şeyler.
0: Her kalıba girdi.
1: Ya, oluyor her şey oluyor yani bütün enstrümanlarla oluyor. Fakat bu sefer yakışacak bir şey var yani burada. Bence bana göre yakışacak. Ben diyorlar diyorum ya diyorlarda yakışacak bir şey buluyorum. Ve nedir bu sana hemen söyleyeyim. Gianpaolo Bandini gitar.
0: Hı hı.
1: Ya Cesare Çaycaretta da bandoneon.
0: Aile bağı yok.
1: Aile bağı yok bunlar.
0: Tamam.
1: Olsa olsa arkadaşlık var o da güzeldir yani şey yaparlar. Yani şimdik.
0: Evet enteresan bir ikili. Ha?
1: Evet yani bunun çok güzel olacağını düşünüyorum. Gelecekler ve çalacaklar. Aslında bunu başka programlarda çalayım. Devamı da var yani. Hmm. Şimdilik sığmayacak.
0: Bir bölümleri de değil mi?
1: Yani güzel yorumlar bunlar. Evet. Hatta bizim festivale de geleceklerdi. Gianpaolo Bandini ile Cesare. Fakat elini sakatladı Bandini. Tam son bir hafta kala. Sakatlayınca da biz çıktık. Bizim grup yedek anlıyorsun değil mi? Yedek olarak hemen İstanbul hemen gitar ansambul. Ama bir de güzel bandoneon da koyduk. Gustavo Batistessa da Arjantinli Türkiye'de yaşıyor.
0: Bu sene gelirler inşallah.
1: Evet var.
0: Sakatlanmazsa.
1: Niyetleri var. Tabii. İnşallah ben dedim fazla futbol falan oynamasın. Şimdi o zaman geliyorlar sahneye. Bakalım bu Astor Piazzolla yorumunu nasıl bulacaksınız?

0: Çok güzel bir tanı yakalamışlar değil mi? Ne kadar mükemmel bir de uyum.
1: Yani
0: gerçekten iyi ki senin bu sevdiğin bestecilerin başında geliyor Piazzolla ki evet. Her zaman programımıza konuk oluyor. Bir hava değişiyor hemen değil mi birliklerin sahnesinde?
1: Ben çok seviyorum. Bir de şöyle bak başka bir şey söyleyeyim. Hani insan bir besteciyi sever ama sadece böyle müziği aman efendim çok güzel yüreğim oynadı falan. İçim sızladı şöyle gözüm yaşardı falan değil. Ben burada başka tür seviyorum. Ben de besteci olduğum için.
0: Mimarisine bakıyorsun.
1: Anahtarları var adamı böyle gardiyan gibi geziyor eserin içinde. Bir kapı açıveriyor. Yani işte o kapıyı açmak dahinin belirtisi bence kompozisyonda bu. Evet. Yoksa herkes bir şeyler yazıyor.
0: Tabii, değil mi?
1: Ama sen gel de o kapıyı aç diyorsun ki ya nasıl açtın bu kapıyı? Böyle de şaşar kalır. Evet çok güzel.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi gene Ayla abimin sayfalarını çevirelim bakalım.
1: Çevir
0: ben devam ediyorum
1: hadi
0: Ayla
1: bakayım.
0: Bağlarına.
1: Ne geliyor bakalım.
0: Şimdi Avusturyalı tanınmış müzikçi kardeşler kemancı Karin Adam ve piyanist Doris Adam. Bak gülümsüyorlar albümden bizlere.
1: Evet,
0: baş başa poz vermişler.
1: Süper.
0: Az sonra birliklerinin sahnesinde olacaklar. Ve bize Gabriel Fauré'nin bir numaralı La Majör keman sonatından bir bölüm.
1: Gabriel Fauré diyorsun ya
0: evet.
1: Muhteşem.
0: Birinci keman sonatı Fauré'nin ilk yayınlanan eserlerinden.
1: Güzel.
0: O zaman da orijinalliği ve güzelliğiyle gerçekten dikkat çekmiş ilk seslendirildiğinde de. Fauré bu sonatın büyük bir bölümünü fabrikatör arkadaşı Camille Clerc'in Normandiya'daki çiftliğinde bestelemiş.
1: Oh fabrikatör arkadaşı var Fauré'nin ya maşallah.
0: Ama daha önemli bir şey var. Hani
1: evet.
0: O güzel bir çiftlikteki yaşantının dışında
1: ne oluyor?
0: O sırada çiftlikte bir konuk daha var. Bu konuk kim?
1: Bilsem.
0: Şimdi bileceksin. Belçikalı kemancı Hubert Leonard.
1: Oo.
0: Tabii ne oluyor?
1: Müthiş oluyor.
0: Fauré yazıyor, ona soruyor. Yazıyor,
1: hadi bakalım,
0: ona soruyor.
1: Piyano da altı yani, vardır fabrikatör olduğuna göre güzel
0: tabii.
1: Bir piyanosu.
0: Ve teknik öğütlerle ortaya gerçekten
1: harika.
0: Böyle müthiş bir şey sonat çıkıyor. Ve çok kolaylaşıyor
1: güzel.
0: Tabii Fauré'nin işi
1: tabii,
0: bunu yazıyor. Ne kadar
1: şans,
0: güzel bir şey düşünebiliyor musun?
1: Şanslı.
0: Yaz göster sayfayı.
1: Al bakayım oldu mu falan.
0: Oldu mu? Fakat şöyle bir şey oluyor. Sonat bitiyor. Çok rahat yazıyor Fauré. Fakat
1: evet.
0: Bu sefer Fransız yayıncılar sonatın basımını reddediyor.
1: Allah Allah. Bu Fransız yayıncılar da ne kadar...
0: Ama sonra ne oluyor? Tabii ki fabrikatörümüz araya giriyor. Fauré'nin arkadaşı.
1: Herkese bir fabrikatör lazım.
0: Evet. Sonatın Leipzig'te Breitkopf Hertel yayın evince basılmasını sağlıyor.
1: Harika bir şey.
0: Ama
1: oldu.
0: Sonra ne oluyor?
1: Bir geri alıyorlar.
0: Hayır. Basıyorlar ama yayın evi Fauré'ye herhangi bir ücret ödemiyor.
1: Evet, neden fabrikatör verdi parayı zaten?
0: Bilmiyorum işte bu kadar dedikodu yeter.
1: Çok fazla oldu.
0: Fazla oldu değil mi?
1: Vallahi.
0: Ben Karin ve Dorin adamı artık birliklerin sahnesine çağırayım ve onların o mükemmel
1: gelsin.
0: Uyumundan Fauré'nin keman sonatının ikinci bölümünü dinleyelim.
1: Of.
0: Andante tempodaki bu melankolik
1: çok
0: bölüm
1: güzel.
0: Fauré'nin bütün romantik tarzını duyuracak bize.
1: Hadi bakalım.

0: Niye çok çalınmaz değil mi? Ne kadar güzel bir sanat.
1: Ya bilmiyorum ki yani. Bazen bu sanki üstüne alınma da kemancılar bazen kıl oluyorlar. Yani böyle bu yani ne bileyim boş ver fore çalınmaz falan mı diyorlar.
0: Çok
1: ne?
0: Güzel bir sanat.
1: Olacak yani, iş değil yani.
0: Ne kadar hoş değil mi?
1: Çok çok güzel bir yer.
0: Evet. Evet yolcu ettik kardeşleri. Ha,
1: çok güzel.
0: Yumuşacık armonileri de alıp gittiler. Sahnemiz sessizce kaldı. Sıra senin konuklarda. Ne olacak? Hemen imdadı yetiş.
1: Gelir ne olacak? Niye şey yapıyorsun ki? Biliyorsun diyorlardan devam ediyoruz o zaman. Biraz diyorum şeye değiştirelim, çağa değiştirelim. Hmm. Yani anlıyor musun?
0: Buzul çağına mı?
1: Buzul çağına gidelim. Orada yok o zaman zaten. Böyle diyor yok adamlar ancak bağırışıyorlar herhalde böyle birbirlerine. Şimdi Wolfgang Amadeus Mozart diyosu. Yani bu da mesela nadir çalınan yani herkesin çalmadığı şeyler diye düşünüyorum. Keman ve viola için. Köhel sayısı 423 sol majör diyor. Yani tabii bunu yaylı çalgılarla uğraşan insanlar bilir. Ama çok fazla olmuyor. Şöyle bir şey şans olmuş bunun oluşmasında. Pek konserlerde çalınmıyor ama bir albüm yaparken şey demişler. Wolfgang Amadeus Mozart'ın oda müziği yaylılar ve nefesliler için deyince burada da bir şans bu diyorlara gelmiş kayıtlarda. O yüzden enteresan
0: sırası
1: buldum.
0: Sırası gelmiş nihayet.
1: Gelmişti hiç olmazsa ben de dedim bir gün yüzüne çıkarayım. Şimdi bu diyonu...
0: Mozart çok iyi viyola da çaldığı için zaten muhteşem yazmıştır.
1: Tabii
0: yani,
1: ki göreceksin mi? Yani o kadar güzel bir çok seslilik. Birinci bölüm Allegro'yu dinleyeceğiz. Kimler çalacak bakalım. Cecilia Zilakus keman, Johanna Persson viyola çalıyorlar. Geliyorlar bakalım yani ben çok beğendim artık herkes beğenir diye düşünüyorum.

0: Borusan Klasik.
1: Beğenilmeyecek ha? Gibi değil, değil mi?
2: Çok hoş.
1: Mozart ve duyolar, Mozart triyolar, Mozart kuartetler ne yaparsa yapsın.
2: Vallahi işte o da bak ben sana ne dedim demeyecek. O da başka bir dahi kardeşim. Evet. Yani bazı işçi ya. Besteciler var, bazı dahi besteciler var. Mozart da böyle yani. Aynen. Basit bir şey gidiyor zannediyorsun. Evet. Anahtarı bir açıyor, haydi ya. Kalıyoruz. Yani kapı açıldığı anda i̇şte. Duruyoruz tabii.
1: Böyle. Cem, müzik dünyasının en popüler piyano ikililerinden biri var şimdi kuliste.
2: Ha, buna aile tabii.
1: Bu da aile tabii. Benim hadi temam bakalım. Aile bağları. Bugün aile, akraba ne
2: ama
1: varsa.
2: Ama hep diyor gidiyor gibi geldi bana.
1: Labek kardeşler burada.
2: Aa, Katya evet. Maria bunlar
1: evet.
2: Ha.
1: Çok, çok geniş iyi. Bir repertuarları var.
2: Ya
1: biliyorsun.
2: Bunlar muhteşem. İzlenmesi de çok
1: ve
2: iyi.
1: Ve Bönland'a yetinmiyorlar. Gençlere ulaşmak ha. için de diğer müzik türlerinde de çalışmalar yapıyorlar. Flamenco'yu çok seviyorlar.
2: Aa,
1: evet,
2: çok iyi.
1: Yani aklında olsun, çağırabilirsin festivale.
2: Çağırayım. Flamenco yapıyor, oynuyor, dans.
1: Çeşitli alanlarda çok güzel, çok güzel klipler çekiyorlar bir kere. Çok modern.
2: Harika.
1: Amaçları hakikaten gençlere ulaşmak. Çok harika. Da doğru yapıyorlar. Birlikte çalarken karakterlerini de korumaya özen gösteriyorlar. İkisi sahnede çok iyi bir uyum sağlıyor ama farklı ses renkleri çıkarıyorlar.
2: Ben benim, izledim biliyor musun?
1: Ben
2: festivalde
1: Plank dinledim.
2: Yani
1: müthişti
2: işte.
1: Yani. Biri mesela tonu doğru. parlakken öbürü pastelleşiyor
2: İşte
1: falan.
2: Bunu anlamış değilim.
1: O
2: nasıl
1: zaman
2: becerim?
1: Sıkıcı olmuyorlar. Anladın
2: yo, yo,
1: mı?
2: Yorum, çok güzel.
1: Yorumlarına
2: çok.
1: Boyut kazandırıyor.
2: Müthiş.
1: Ve yani sahnede görüyorsun çalarken her biri kendi dünyasına çekiliyor. Çok
2: aynen.
1: enteresan.
2: Ve işte o performansı ya, çok etkiliyor. Çok. Yani dinleyenlere de geçiyor o enerji, onu söyleyeyim.
1: Şöyle bir şey oluyor yani, sanki o kadar çok çalışıyorlar birlikteler ama evet. sanki o an doğaçlama yapıyormuş gibi çalışıyorlar.
2: Aynen, bu izlenim kalıyor insan. Evet,
1: i̇şte o
2: görüyorum.
1: Çok eğlenceli
2: çok
1: oluyor.
2: Doğru.
1: Çok işte can sıkıcı olmuyor.
2: Başka bir konsantrasyon
1: evet.
2: var sahnede.
1: Onun için sıkıcı olmaktan evet. gerçekten kurtarmışlar birlikte ama ayrı ayrı. Bir de risk almayı da çok seviyor bu kardeşler.
2: Çok zor
1: esnafı. Ne yaptılar? Plak firmalarının onlara açtığı yolu bırakıp kendi plak firmalarını kurdular.
2: Oo, yani tüccar ya.
1: Hakikaten o zaman istedikleri gibi.
2: Tabii.
1: Hani biliyorsun plak firmaları yönlendiriyor insanları.
2: Çünkü tabii ya yani evet. bunu yapmasak
1: bundan
2: acaba çok
1: bundan sonra bunu yapacaksın. Bundan sonra
2: hayır tabii
1: yapacaksın.
2: Canım yani bunu evet. satamayız falan aynen, gibi laflar. Aynen. Daha özgür oluyorsun kendini.
1: Evet, zengin repertuarlarıyla tanınan Fransız kardeşler az sonra birliklerin sahnesine gelecek.
2: Çok güzel.
1: Romantik çağın ikinci yarısında yaşayan önemli bir İspanyol besteci ve piyano virtüözü Manuel Infante'nin
2: aa.
1: Üç Endülüs Dansı adlı eserinden çok, iki bölüm çalacak.
2: Çok severim Infante, harika.
1: Değil mi?
2: Vallahi çok evet. çok iyi, güzel bir seçim.
1: Çok enteresan değil mi?
2: Harika.
1: Onlar sahneye gelmeden biraz Infante hakkında konuşalım
2: evet.
1: istiyorsan.
2: Tabii.
1: Infante Granados'la birlikte Pedre'nin önderliğindeki İspanyol
2: tabii.
1: Ulusal Okulu'nun temelini atmış. Ne kadar önemli bir besteci değil mi aslında?
2: Aynen işte bak Granados'un
1: evet.
2: beraber.
1: Ama çok farklı şeyleri değil mi Granados'la?
2: Çok.
1: Çok farklı.
2: Yani
1: enteresan farklı. Yani.
2: Yani Granados biraz daha şeydir yani tamam ulusalcılık evet. var ama hı-hı. biraz da Fransız akımının etkileri.
1: İşte mesela Infante 19. yüzyılda lirik İtalyan müziğinin etkisi altında kalan İspanya'ya yepyeni bir ulusal stil kazandırmış.
2: İşte bak bu da
1: etki
2: çok.
1: Etki altında kalmamış, çok enteresan.
2: Evet.
1: Değil
2: evet
1: mi?
2: Müthiş işte onu demek istiyorum.
1: İspanyol halk dans ve ezgilerini yeni yöntemlerle birleştirerek 20. yüzyıla hazırlamış ve İspanyol müziğinin evrenselleşmesine önemli katkıda bulunmuş. Çok önemli. Gerçekten
2: ama,
1: çok önemli.
2: Ama şunu da unutma yani Albeniz Granados'un gölgesinde kalmış.
1: Evet.
2: Ne yazık ki bu kadar
1: acaba?
2: Başarılı
1: evet,
2: ve her
1: bu kadar
2: şey.
1: Başarılı.
2: Bazen böyle oluyor bu.
1: Şimdi Labek kardeşler bize Infante'nin 3 Endülüs Dansı adlı eserinden ritmik dans, ritmo ve halk şarkısı El Vito üzerine 6 zarif varyasyonu içeren ve Grazie of. Adlı bölümleri çalacaklar.
2: Çok güzel.
1: Dinleyelim istiyorsan.
2: Harika olacak. Çok güzel olacak.

0: Evet, ne kadar güzel çaldılar değil mi?
1: Müthiş.
0: Endülüs ruhunu da bu kadar güzel yansıtıyor. Çok iyi de piyanistmiş değil mi
1: E
0: Infante
1: tabii
0: aynı
1: ki yani bu
0: zamanda?
1: kadar görmüyor musun teknik
0: Ya.
1: pasajlar şeyler
0: Ya işte
1: mükemmel
0: böyle
1: düşünebilmek için.
0: ülkenin ruhunu gayet güzel yansıtıyorlar. Şimdi sen nerenin ruhunu yansıtıyorsun?
1: O ben bakayım sen İspanyol ruhunu yansıttın ben de biraz İtalyan ruhuna doğru
0: İyi.
1: gideyim
0: Çok
1: diyorlar. Ha.
0: uzaklaşmadın.
1: Ya işte Paganini diyeceğiz yani.
0: Yalnız
1: Pagani
0: şansıma ben de diyorlara ağırlık vermişim yani
1: şimdi
0: aile
1: ben demin sana
0: bağlarının
1: söyledim ya
0: diyorları yani.
1: aile bağ
0: Evet.
1: diyorlar gidiyorsun hala bu saate kadar. Belki biraz sonra trio olur mu bilmiyorum ama. Şimdi Paganini deyince akla keman geliyor da.
0: Evet.
1: Ama mesela benim aklıma gitar da geliyor yani. Biliyorsun
0: Aynen.
1: Paganini. Aslında kemanı çaldığı kadar gitarı da güzel çalan bir besteci. Hatta bir sürü hakkında uydurulmuş rivayetler vardır. Yok hizmetçisini öldürmüş de
0: Ay
1: bağırsağından
0: evet
1: sol teli
0: neler ya.
1: yapmış da hapse girmiş. Yani bir hapis meselesi var
0: Şş,
1: ama
0: var hapis var
1: o
0: ortadan kaybolmuş ya
1: ha
0: bir.
1: kayboluyor.
0: Evet.
1: Yani bir de derler ki mesela orada işte İspanyol
0: Kontesin yanında yaşamış.
1: falan ya da bir
0: Gitar
1: çingene ha
0: çalmış.
1: ondan öğrenmiş falan.
0: Evet.
1: O hapis yattığı zamanlarda gitar kemanı bırakıp
0: Yalnız kumarbaz olduğu için
1: tabii.
0: herhalde başına çok işler
1: Bence böyle
0: gelmiş.
1: bir şeyler bu. Ticari bir işten dolayı içeri girmiştir. Yani yoksa öbürküsü yakıştırma. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela şimdi çalacağımız Sonata Concertata La Majör. Bunu keman ve gitar. Çünkü
0: Evet.
1: ikisine de hakim olduğu için böyle bir var. Başka yazdıkları da
0: Tabii
1: var.
0: var var ya.
1: Ama bunun bir özelliği var bu La Majör Sonata Concertata'nın. Üç bölümden oluşuyor. Yani gitarla keman arasında çok güzel bir denge kurmuş. Anlatabiliyor muyum? Mesela başka yazdığı küçük parçalar var. Orada gitar sadece arpejler, akorlar, arpej.
0: Eşlik.
1: Yani böyle basit bir şey kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani şey şarkıya eşlik
0: Gitar
1: eder.
0: konçertosu niye yazmamış acaba?
1: Belki
0: Değil mi?
1: yazmıştır da kaybolmuş
0: Kaybol.
1: diye
0: Çok
1: düşündüm.
0: kaybolmuş
1: Ben
0: çünkü
1: bu bir
0: evet.
1: sürü nota kayboluyor. Yani düşünmüş olabilir, yapmış olabilir bilemem. Ama mesela sen gitar konçertosu diyorsun. Onun bir tane büyük sonatı var. Grand sonat.
0: Grand sonat.
1: Şimdi orada zaten konçerto gibi o.
0: Konçerto.
1: Ya bir bölüm var Allegro'dan sonra tema ve
0: Ama
1: varyasyonlar
0: işte
1: gibi.
0: mutlaka bence öyle bir hazırlık yapıp yazmıştır da gibi
1: Hatta şöyle
0: şüpheleniyorum
1: bence de
0: ben.
1: ve o bahsettiğim Grand Sonat'ta da enteresan bir şey vardır. Aslında keman eşlikli.
0: Evet.
1: Yani çok komik bir onun da bir şey hikayesi var artık yalan mı doğru mu bilmiyorum. Böyle bir hanımefendi fakat doğru düz keman çalamıyor.
0: Çalamıyor.
1: Yani ancak böyle tek ses çalabiliyor. O da o kadar zor bir gitar partisinin içerisinde böyle tek tek sesler var arada.
0: Evet.
1: Kimse çalmıyor tabii bunu. Hani
0: Ben
1: bence orijinal olsun diye biri çıksın.
0: çalabilirim.
1: Yok canım ya sana basit gelir o. Fakat şöyle yani onu da söylemiş olayım. Aslında tabii ki gitar için en başyapıtlardan bir tanesi odur. Zordur repertuarda.
0: Zordur evet.
1: Hakikaten en zor eserlerden birisi. Yani gitarı zorlayabildiği kadar zorlamıştır. Şimdi bu Sonata Concertata'yı dinleyelim. Ama öyle güzel solistler gelecek ki yani hepimiz mest olacağız diyeyim. Yani bayılacağız. Yerlerde yuvarlanacağız.
0: Tamam.
1: Isaac Perlman baksana keman ve bir de John Williams gitar olursa böyle bir düğüyü nereden
0: Nereden
1: bulacağız ya?
0: bulacağız? Bulamayacağız.
1: Bulduk.
0: Bulduk.
1: Bulduk efendim. Şimdi geliyorlar. Üç bölümde çalınacak. Allegro Spiritoso, Adagio Assai Espressivo ve üçüncü bölümde Rondo.
0: Tabii.
1: Bak ne kadar güzel bir eser dinleyeceğiz. Yani
0: Evet.
1: keyifle dinleyeceğiz.

0: Ne kadar akıcı değil mi? Keşke
1: Yani
0: hiç keman konçertosu yazmasa ya da böyle bir gitar
1: aha,
0: konçertoları
1: yani işte bak ne güzel müzikal denge
0: yazsaydı.
1: de var, görüyorsun keman, gitar birbirleriyle söyleşi içerisinde de.
0: Aynen,
1: Ya
0: çok
1: çok
0: güzel.
1: güzel bir
0: Çok
1: şey oldu,
0: çok da
1: çok güzel.
0: güzel çalıyor tabii
1: Yani
0: Perman'la
1: bunlar
0: Williams, değil mi?
1: yani
0: Muhteşem ikili yani.
1: efsaneler, ölmez geri döner.
0: Evet Cem, madem sen Pagani dinlettin bize, ben de artık senin alanına el atayım diyorum.
1: Ne yapacaksın? Gitara mı?
0: Doğulardan bıktık
1: Ha,
0: artık.
1: diyor, ne yapacaksın?
0: Aile bağlarını gözeterek gitar dünyasına gireyim diyorum.
1: Oo, çok iyi, böyle sen
0: Nasıl
1: baya
0: olacak diyorsun sen şimdi, değil mi
1: ben neler
0: yani?
1: bulurum
0: Aile
1: ha.
0: bağları ve gitar deyince hemen aklına
1: Acayip
0: gelmiştir.
1: hanedanlık var bir tane.
0: Kimler
1: Romeroslar mı
0: olabilir?
1: acaba?
0: Ha, gitar
1: Ha?
0: dünyasının cazcı kardeşleri. Romeroslar tabii. Başka
1: Tabii
0: kim
1: ki.
0: olabilir ki?
1: Yani muhteşem.
0: Los Romeros.
1: Tabii.
0: Evet efendim, klasik gitarın yıldızları, değil
1: Sen ne
0: mi?
1: diyorsun yani?
0: Romeros kardeşler az sonra birlikteliğin sahnesinde olacak. Tüm dünyada Romeros Quartet olarak tanınan gitar dörtlüsünün kurucusu baba.
1: Baba tabii. Seledinho.
0: Fikir babası, her şeyi
1: Evet.
0: kurucusu.
1: Tabii.
0: Ondan sonra
1: Rodrigo ile çalışmış.
0: aynen. Bir sürü aksilikler tabii olmuş, değil mi? İspanya İç Savaşı'nda
1: Evet.
0: başına gelmiş. Sonra Amerika'ya yerleşmiş
1: O
0: Allah'tan.
1: işte zaten.
0: Malaga'da esir bile düşmüş.
1: Tabii. Çok büyük bir dramatik bir hikayesi.
0: İmdadına olağanüstü gitar yeteneği yetişmiş tabii. Ve
1: Tabii.
0: kendisini Sevilla'da dinleyerek hayran kalan asker valinin emriyle esaretten kurtarmış.
1: Bak ne güzel.
0: Ya ülkesini terk etme fikri de o sırada gelmiş zaten.
1: Başa da çare yok.
0: Çünkü Franco'nun İspanya'sında
1: Kim otur?
0: istemiyor. Yaşamını sürdüremeyeceğine karar veriyor tabii. Bir an sonra
1: Haklı.
0: göçmüş ve birbirinden yetenekli genç müzisyen çocuklara sahip, değil mi o
1: Çok güzel.
0: aileli?
1: Onun içinde en büyük adam Pepe Romero.
0: Evet, doğuştan yetenekli o galiba, değil mi? En
1: En en
0: fazla,
1: en.
0: en fazla.
1: Solist
0: Çünkü
1: olarak
0: 7
1: da
0: yaşında başlamış burada en zor şeylerin.
1: inanılmaz bir
0: Evet.
1: solisttir canım.
0: En parlak o, değil
1: Ya
0: mi
1: kesinlikle,
0: içlerinde?
1: kesinlikle.
0: 1950'lerin sonunda işte bu ailenin Romeros Quartet'in temelleri atılıyor
1: Atılıyor evet.
0: Amerika'da.
1: Çok
0: Ve
1: önemli.
0: çok kısa zamanda tanınıp seviliyorlar
1: Evet, bir anda parlıyor. Ama işte
0: Romeros
1: Amerika'nın
0: ailesi.
1: etkisi büyüktür.
0: İşte yurt dışı turneleri, Avrupa'dan uzak doğuya konserler derken Beyaz Saray'da
1: Tabii.
0: çalmak üzere
1: Tabii.
0: davetler, Galler Prensi'nin huzurunda konserler
1: Oh.
0: derken baba 1996 yılında veda ediyor
1: Evet,
0: yaşama.
1: biliyorum.
0: Onun ardından oğulları topluluğun ismini sürdürmeye tabii kararlı olarak
1: Evet.
0: konserlerini, turnelerini, bireysel çalışmalarını
1: Evet.
0: sürdürüyorlar. Bugün de
1: Ya.
0: sürdürüyorlar. En
1: Ya.
0: çalışkan da Pepe, değil mi?
1: Pepe.
0: Pepe.
1: Aa,
0: Büyük
1: muhteşem.
0: yani beynik gibi o da tipte.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: babadan devralmış
1: Aynen.
0: şeyi.
1: Sonra da devam ettirdi
0: Ve
1: hala
0: çok da
1: da.
0: gelip gitti ülkemize
1: Tabii ki.
0: biliyorsun.
1: Ya ben bir dakika Gaye lafını kestim ama bak
0: Söyle.
1: çok güzel bir anı var. O zaman Caddebostan'da Budak Sineması vardı. Yazlık sinema. Ve zannediyorum 73'te İstanbul Festivali başladı diye hatırlıyorum yanılmıyorsam.
0: 73 evet
1: Evet ve
0: 73.
1: 73'teki bu konser Los Romeros topluluğu bizim yazlık sinemaya geldiler. Vallahi bile
0: Aa
1: ben orada izlediğimi hatırlıyorum.
0: oraya
1: Ve çok etkilenmiştik.
0: mi
1: Ne kadar
0: geldi?
1: güzel bir şey ya. Müthiş bir anıdır.
0: Müthişti.
1: Ve bütün kadro vardı yani. Baba ve üç oğul
0: Ya
1: hepsi vardı.
0: zaten 96'da ölmüş
1: Evet.
0: baba,
1: Ama
0: baksan bayağı.
1: inanılmaz bir konser yapmışlardı. Yani herkes hayran kalmıştı.
0: Artık çağıralım, değil mi?
1: Çağır bari. Gelsin.
0: Gelsinler madem.
1: Hadi bakalım.
0: Bu kadar konuştuk haklarında.
1: Ha.
0: İlginç bir bestecinin eserini dinletecekler bize. Alman besteci ve yazar Praetorius.
1: Ha, Praetorius
0: Tanırsın
1: ya.
0: sen.
1: Tabii canım. Çok güzel şeyler.
0: Eserlerinde daha çok lavtayı kullanmış,
1: Tabii ki.
0: biliyorsun
1: Tabii.
0: Praetorius. Çok sesli diit stilinde yaptığı
1: Tabii.
0: yeniliklerle çok büyük rol oynamış. Ve 300'ü aşkın tanınmış halk şarkısını, danslarını,
1: Tabii.
0: ezgilerini toplayarak bunları Brunsel, Courant, Volta, Galliard
1: Tabii.
0: gibi bölümlere ayırmış.
1: Tabii çok güzel süit gibi bir.
0: Renkli, armonik,
1: Ha.
0: gitar, ritmik gitar parçaları bugün pek çok gitarcının reper var mı senin repertuarında da?
1: Olmaz olur mu
0: Olmaz mı
1: ya?
0: diyorsun, değil mi?
1: Volta var, Volta, La
0: Ha,
1: Volta,
0: işte
1: son
0: tamam.
1: son.
0: Söyleyeceğiz, çalsınlar.
1: Çalsınlar hadi bakayım.
0: Birçok gitarcının da repertuarında olan Praetorius parçalarından Romeros 3 tanesi, 3 dans
1: Hadi
0: seslendirecek
1: bakalım.
0: bize. İlki gavot benzeri rondo biçiminde yapılan Brunsel.
1: Brunsel.
0: İkincisi Fransız sarayların dansı bale.
1: Bale tamam.
0: Sonuncu da sevimli ve hızlı dans dönerek yapılan İtalyan dansı Volta.
1: Ha işte bak
0: Evet.
1: ben bravo bak iyi işte. Onu bekliyorum.
0: Değil mi? Çok
1: Çok
0: eğlenceli.
1: tatlı çok çok
0: Evet,
1: güzeldi.
0: Romeroslar
1: Hadi
0: geldi, sahnede
1: gelsinler
0: yerini
1: bakalım.
0: aldı. Biz de susup dinleyelim
1: Hadi
0: artık.
1: dinliyoruz.

0: Ne kadar güzel değil mi? Parçalar birbirinden harika çaldılar.
1: Ve tabii işte
0: Böyle
1: bu
0: ileri geri dans adımlarını hissediyorsun değil
1: Aynen.
0: mi?
1: Ben dans ediyordum. Görmedin mi zaten? Yerimde
0: Peki,
1: duramadım.
0: Alkışlar dinmek bilmiyor. Bir parça daha çalsınlar mı?
1: Hadi ya, biz mi yaptırıyoruz?
0: Ha, biz
1: Hadi
0: yaptım.
1: biz.
0: Değişiklik olsun
1: Hadi
0: işte
1: yapsınlar.
0: programımızda.
1: Biz. Hadi.
0: Ondan sonra sahneyi sana bırakacağım. Söz yani.
1: Gideceğim mi yoksa?
0: Evet, çok sevilen Malagenya ile
1: Oo,
0: karşımızdalar
1: bak biz
0: bu sefer.
1: parçası
0: Değil
1: süper
0: mi?
1: oturdu ya.
0: Öyle.
1: Şahane. Hadi bakalım.

0: Evet. Nasıl?
1: Ya
0: Müthiş.
1: işte bu tam İspanyol ya.
0: Yani
1: Kastanyetler
0: coşkulu,
1: çıktı
0: evet
1: olacak yani
0: her
1: bu olay.
0: şey muhteşem ya.
1: Çok güzel çok.
0: Buyurun.
1: Bana mı?
0: E tabii dedim
1: Ha
0: ya
1: dedin ya
0: sana.
1: sen tamam sen ben şimdi şaşırdım bir
0: Çünkü ben
1: anda.
0: bayağı şey
1: Ben
0: yaptım
1: hala
0: yani.
1: Malaguenya'yı dinliyorum da onun için etkisinden çıkamadım.
0: Evet, vazgeçilmez değil mi
1: Aa.
0: gitar
1: Çok sağ. Onu da
0: repertuarının?
1: şey baba uyarladı onu
0: Babanın
1: seyredin ya mı?
0: uyarladığından dinledik zaten
1: Tamam işte
0: şimdi. Evet.
1: Malaguenya'yı güzel
0: Evet.
1: yaptı çok hoş. E o zaman biraz daha bir romantik dönemden benim sevdiğim besteciler var.
0: Hadi
1: Johannes
0: bakalım.
1: Brahms. Yani Brahms aslında genelde baktığında bütün eserlerinde çok ciddi yaklaşımlar içerisindedir. Yani böyle baba gibi ağır koyar konçertolarında, senfonilerinde değil mi? Oda müziği eserlerinde oldukça derin şey
0: Evet.
1: bırakır, izler bırakır.
0: Koyu ve karanlık
1: Aynen
0: renkler, değil
1: böyle
0: mi?
1: bir renkler,
0: Müthiş.
1: bravo o
0: Evet.
1: deyince o geliyor ama çok enteresan yani. Onun bir de başka bir yönü vardır. Herkes merak eder nasıl yazdı bu eserleri diye. Macar danslı. 21 tane Macar
0: Evet.
1: dansı. Bu da değişik bir yöndür. Yani nereden çıktığı belli olmaz. Ne insanlar merak eder ama ben o merakı gidereyim. Macar kemancı Remenyi, onun çağında yaşayan
0: Tabii.
1: beraber
0: Yani herkese bir kemancı arkadaş versin
1: gerekiyor,
0: yani Allah.
1: gerekiyor, gerekiyor.
0: Onsuz olmuyor.
1: Hayır hiç olmuyor. Ve ne oluyor? Ben sana söyleyeyim. Para kazanmak amacıyla Remey ile turnelere gidiyor. Şimdi
0: Çok şey
1: onun
0: öğrenmiş ama o
1: tabii ki
0: turnelerde
1: ve bak
0: ya.
1: ne kadar güzel. Yani hem o halk danslarını, Macar şeylerini, parçalarını
0: Evet.
1: çalıyorlar beraber. Arada Brahms'ın bestelerinden de bir şeyler çalıyorlar. Ama dediğin gibi Macar halk müziği hakkında
0: Ya.
1: müthiş bir
0: Doğru.
1: kafasında şeyler yerleşmiş. Yani bunun yapılma olayı da bu ve tabii ki demin konuştuğumuz gibi şeyler de bunu yönlendiriyorlar. Basım evleri, yayın evleri. Böyle bir şey yapmak çok güzel olabilir, satılabilir gibi. Ondan sonra yani bence Brahms bu eserleri yazmaya karar verdiğinde belki de bu Berlin'de bir şey var. Müthiş bir sokak var. Unter den Linden diyor. Ben de gördüm Berlin'deki çok geniş bir cadde. Her tarafta ıhlamur ağaçları. Zaten
0: Ihlamur
1: ıhlamur
0: ağaçlı.
1: ağaçları
0: Ağaçların
1: altında
0: altında, evet.
1: demek. Orada çok meşhur bir birahane var. Orada oturur. Çok
0: Evet.
1: severmiş böyle birasını içmek, yudumlayıp bir de yaprak sarma dolma elinde
0: Evet.
1: diyoruz. Artık anlayan anladı. Yasak olduğu için
0: Keyfe
1: şeyi söyleyemiyoruz adını.
0: bak.
1: Biz öyle görüyoruz. Teşvik etmeyelim diye. Ondan sonra yani o hava içerisinde bence bir alar ikiye gidince bu planlar çıkmaya
0: Ne
1: başlamıştır
0: güzel.
1: ya. Şu Macar melodileri yavaş yavaş gelsin. Ama bu genelde çok farklı şeylerle çalınıyor. Orijinali biliyorsun 4 el için. Yani piyanoda 4 el için düşünmüş. Baştan sonra da 21 tane yazmış. Fakat bunların içerisinde tabii ki hepsi bazı hepsi demeyelim kendi bestesi diyemiyoruz. Çünkü işte o kemancı Remenyi'den duyduğu halk
0: Evet.
1: parçalarını yazmış oraya. Ama arada da 3-4 tanesi de kendi bestesi olanlar da var içinde. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Böyle mesela insanların aklına takılabilir. Orkestrayla genelde mesela bu tip şeyleri duyuyoruz.
0: Evet.
1: Repertuarlarda senfonik orkestra. Halbuki bunun 21 tanesini de o kendisi yapmamış. 1, 3 ve 10 numaralı dansları
0: Evet.
1: kendi orkestrasyonu yaptı. Gerisini yapmıyor ama farklı herkes yapmış. Hatta bunun bir de biliyorsun keman ve piyano için sonradan bir
0: Evet,
1: düzenlemesi de
0: tabii.
1: yapılmış. Başkaları tarafından hiçbir zaman kendisi yapmamış. Şimdi biz orijinal haliyle dinleyelim o zaman.
0: İki
1: Ve
0: piyano için.
1: iki piyano değil sadece dört el
0: Ha,
1: yani
0: dört el,
1: tek
0: dört el.
1: piyanoda dört el
0: Dört el.
1: dinleyeceğiz. 8 numaralı Macar dansı çalacak. Bunun da bende bir anısı var. Rahmetli Fethi Kopuz Hoca. Onun bir orkestrası vardı kurdu.
0: Evet.
1: Ben de ondan gitar konçertoları falan çaldım. Ve amatör bir topluluktu. Yani mesela doktorlar vardı. Başka işte meşgul olan müzik öğretmenleri vardı. Böyle çok güzel bir şey. Ve hala da devam
0: Devam
1: ediyor.
0: ediyor,
1: Bizim
0: evet.
1: Şadi'nin abisi Şekip Ensari şefliğinde sürdürüyorlar. Büyük bir gelenek. Orada çalınmıştı bu Macar abisi onu çaldırıyordu. Öyle bir genç bir çocuk vardı. Çok güzel keman çalıyor. Ona şöyle yapardı. Hadi bu zor partileri sen birinci kemanı sen tek çal. Bunu böyle yürütelim götürelim derdi. Çünkü kolay değildi partiler.
0: Evet.
1: Orada güzel bir anı aklımda. Şimdi dört el piyanoda Oleg Malov ve Oksana Isieva geliyorlar ikili. Dört el piyanoda Brahms'ın 21 Macar dansta 8 numaralı dans.

0: Hiç modası geçmez.
1: Hiçbir zaman.
0: Her zaman dinlenir, değil mi?
1: Ve
0: Çeşitli
1: bence
0: düzenlemeleri de sevilir.
1: Orijinali
0: daha, değil mi? Evet.
1: Besteci düşünüyor ya bunu
0: evet,
1: dört el
0: evet.
1: diyor. O zaman daha bir keyifli oluyor bence. Ben bunu duyuyorum.
0: Peki şimdi daha keyifleneceksin Cem.
1: Ah.
0: Çünkü sahneyi sana bırakıyorum
1: Aa.
0: tamamen. Kapanışı da sen yap.
1: İyi tamam.
0: Birliklerin sahne ışıklarını da beraber
1: Ya.
0: söndürelim.
1: O zaman ben bir şey söyleyeyim. O zaman bir şey söyleyeyim.
0: Güzel bir kapanış yapalım.
1: Yani diyorum ki yani tamam çaldık şöyle bir sürü şey davet ettik yaptık. Şimdi bir tangoyla falan
0: Ha
1: bitirelim
0: işte
1: bunu
0: bak
1: ya.
0: ne kadar güzel. Ben
1: Yani
0: isabetli
1: bir
0: karar vermişim.
1: ağzımız böyle tatlı gidelim
0: Evet.
1: yani onu demek istiyorum. Şimdi bu tango türleri üç çeşit ayrılıyor. Bildiğimiz bir tango adı var. Sonra vals oluyor. Tango vals oluyor. Bir de milonga oluyor. Üç türde yazılıyor. Yani bunları böyle düşünebiliriz. Şimdi ben çok güzel bir tango vals seçtim. Flor de lino. Flor de lino keten çiçeği.
0: Aa, ne güzelmiş.
1: İsim bu. Besteci de Hector Stamponi. Hector Stamponi Arjantinli tango bestecisi 1916-1997 yılları arasında yaşadı. Esas adı neydi? Hector Luciano Stamponi. Yani
0: Luciano'yu atmış ha.
1: bu bence İtalyan göçmenlerden olması.
0: Olabilir.
1: Ama takma adı çok güzel. Bak hoşuna gidecek. Chupita.
0: Aa çok hoşuma gitti.
1: Chupita.
0: bir kedim de altı
1: Ben
0: Chupita
1: kesinlikle bu güzel bir isim buluyorum.
0: Chupita ne demek
1: Chupita.
0: acaba?
1: Bilmiyorum o
0: Çok sevimli bir şey
1: yok
0: herhalde.
1: işte ona takmışlar bunu Chupita diye öyle sahnede bu ismi kullanıyorlarmış. Yani 1940'ların en önemli piyanist ve bestecilerinden diyebiliriz o zamanın tango.
0: Chupita.
1: Ve tabii Chupita figürlerinden. Ve bak dikkat et Alberto Ginastera ile Armoni, Julian Bautista ile de bestecilik çalışmış. Yani
0: Evet.
1: altyapısı da çok
0: Çok
1: sağlam.
0: iyi.
1: Ve gene büyük bir tango üstadı biliyorsun Carlos Gardel. Yani sonu kötü olmuştu uçak kazasında öldü. Onun filmi yani hayatını anlatan filmi müziklerini de kim yapıyor? Stamponi yapıyor. Bizim Chupita yani.
0: Chupita.
1: Chupita çok tatlı bir beste. Şimdi o zaman çok değişik bir ikiliden dinleyelim bunu. Hep benim diyorlar şu anda. Federico Diaz gitar, Pablo Voice da piyano. Piyano gitar bak bu
0: Piyano
1: çok
0: gitar
1: zor
0: çok
1: çok zor
0: enteresan.
1: bulunan bir şey evet
0: Evet.
1: ikili.
0: Nasıl bir tını çıkacak
1: Bakalım
0: ortaya?
1: göreceğiz şimdi. Flor de Lino'yu dinliyoruz şimdi geldiler.
0: Keten çiçeği.
1: Yeten çiçeği hadi bakalım.

0: Bravo Chupita.
1: Chupita, Chupita işte biliyor
0: yalnız
1: işin.
0: Şey piyano gitar.
1: Çok değişik
0: enteresan
1: oluyor değil mi?
0: Enteresan oldu.
1: Yani
0: değil mi?
1: Tınıları benziyor ama mesela.
0: Ama çalış şeklinden de çok ilgili.
1: Tabii ki.
0: Bu yani şey. Dümdüz böyle klasik çalarsa.
1: Yok hayır, Federico Diaz farklı böyle farklı. Biraz tango stilleriyle yani,
0: işte
1: yani Arjantin.
0: Çok önemli.
1: Stil güzel oldu.
0: Harika final oldu Cem. Ya, teşekkür beğendisi. Ederim. Beğendim valla.
1: Aman ne güzel.
0: Birliklerin sahne ışıklarını da söndürerek artık veda edelim.
1: Hadi bakalım.
0: Sevgili dinleyenler, birliklerin sahne ışıklarını müziğin baş döndürücü fonunda değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Aa ne güzel, hoşça kalın.
2: Birlikte.

Devlet sanatçısı, piyanist Verda Erman'ı saygıyla anıyoruz. Sanatçı kişiliğinin yanında zerafetiyle de herkesin hayranlığını kazanmış değerli piyanistimiz Verda Erman, piyanoyla 3 yaşında tanışmış, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Rana Erksan'la başlamıştı. Sonraki yıllarda Profesör Ferdi Tatser'in öğrencisi olan Erman, ilk konserini 9 yaşında İstanbul'da Saray Sineması'nda verdi. Üstün yetenekli çocuklar yasasından yararlanarak Paris'e giden Verda Erman öğrenimine Paris Milli Konservatuarı'nda devam etti. Çok değerli hocalarla çalıştı. Büyük ustalardan dersler aldı. Paris Milli Konservatuarı'nın yüksek piyano bölümünden birincilik ödülü alarak mezun olduğu sene 14 yaşında olan Verda Erman, uluslararası piyano yarışmalarında ödül üstüne ödül kazandı. Dünyanın tanınmış orkestralarıyla çaldı. Önemli müzik merkezlerinde konserler verdi. Türkiye'yi dünyanın birçok yerinde üstün başarıyla temsil eden Erman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısıydı. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erman, Brahms, Schubert, Berg, Haydn, Ulvi Cemal Erkin, Chopin, Beethoven ve Debussy'nin eserlerinden oluşan plak ve kayıtlar yaptı. Ankara'daki ilk resitalinde İsmet İnönü'nün onu dinlemesi, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Farah Diba'nın huzurunda çalması, ünlü sitar ustası Ravi Shankar'ın evinde verdiği özel konser, UNICEF'in galası için Ankara'ya gelen Denikey ve efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie ile bir davette tanışması, UNICEF'in gala konserine katılması, konserden sonra Denike ile ilk salon dansını yapması Verda Erman'ın anıları arasındaydı. Verda Erman 21 Temmuz 2014 tarihinde yaşadığı Paris'teki evinde 70 yaşında yaşama veda etti.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik, anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda, müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken, hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Fors tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf içinde amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castelio'nun. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castelio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castelio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra, kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio, Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann, 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar: "Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli."

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig için de gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castellio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castellio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı ad, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a Andre Preven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Isaac Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara, kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi Minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İşte fişin dişinde. Gönülde
1: sütten sütten.

İşte. Şimdi şimdi. Yok mu? Bak bak bak bak bak. Dilini acı yapan tütün kırı.

0: mulâtre de Villers. Fini, c'est vert, et les lunes des vagues. Yop.
1: Örneğin bir yolculukta katran gibi çaylar içtiğin.

0: Dile! Dişe! Dama! Yayla!
1: Kamu, depp.

다 띠!

0: Nasıl var hem de? Var, var içimizde bizi eksiltmeden. Var,
1: var,
0: var, var.
1: Yok mu?
2: Dışarıda.
0: Var, var. Orantıda.
1: Dengede.

Yüzüne yıkadın mı? İyi. Sildin, fırladın mı? Attın mı sokağa? Yalnız su aramaya gidilen yollarda ince bir bardak gibi şekillensin diye

0: sudan üşüyen parmaklarını çekerken
1: tam orada
0: kapıyı ardımdan kapadığında bilmez olur muyum hiç? Bak. İçeride kalan yüzünde telaşlı. Olmaz olur mu?

ateşin su olduğu yerde, suyun ateş olduğu yerde var. Kızımıza ördüğün bir şilatkıda bile beni seven ellerinde var.

göz görmez. Ama bakıldığında duyar ya insan.

0: Oğlum ve arkadaşı Bünyamin.
1: Oğlum ve arkadaşı Bünyamin.
0: Kaç yıllar uçamıyorlar.
1: Kaç yıllar uçamıyorlar.
0: Kullanılmayan bahçe kapıları.
1: Kullanılmayan bahçe kapıları.
0: Sarmaşıklar.
1: Sarmaşıklar.
0: Yıkımlar getiriyorlar imparatorlara.
1: Yıkımlar getiriyorlar
0: imparatorlara. Buluyorsunuz kışın ey. Yapraklarını döken kadınlar.
1: Buluyorsunuz kışın ey.